Ишкенче бу 3 ишни кылмаң. Буның беренчесе кыскы yolды маңдаган ишни кылмаң. Зингофан китап окуганда кыскы yolды маңмайды. Алдыңгы жумланы окуп түшүнүгүчө кийинки жумланы окумайды. Бу китапты окуп болмогуча яны бир китапны сылап коймайды. Gerçi Zingofen 9 kıtım imtihanı katlaşkan bolsa mı, lakin aklını tepişi bilenle kiyengi yolları barıgan sırı ravallışıp, 4 yıldınkin təşirip darıp oldu. Onundan xeylili burun, şozay boğan başkısı vaxtaşları kiyençe hatta cürün mü bulamadı. Zingofen uruş qığanda kısqı yol bilen mağmaydı. Xunan armiyesi barıgalı yerde barıgah korup, ucum kılıç vazifesini mudapya vazifesine aylandıratdı. Manı bu qattı korgan idi. Xunan armiyesi şehirge hücum kılışka 2-3 ay emez, belki bütün yıl vaxt sarıp kılattı. Xendek kolaş, şehirini korşaş, düşmanın açlık yolunu üzüv etiş, düşmanın təminatını üzüv etiş arqılıq, zörür tepilğanda düşmanını korşap, yardımge kelgen düşmange zarbı beyretti. Usulun ait qobal bosumu, lekin intayın önümlük edi. Manı bu, 4-lerce can kılış deyilerdi.

Üçüncü iş ağırınış. Mundaq bir türdeki adamlar bağ, ula meyli kim bilen billi buluşudun qat'i nazar, narazılıqları, ağırınışları tügümeydu. Bıraq, adam ağırınışı künüp qalsa, hayati pasıp keyfiyatının kontrollıqı çüşüp qalıp, qandaq özgürüşünü oylamaydıgan bop qalıdı. Her xil sebeple bilen öz mesuliyetidin qacıdı. İlgiri işki adam birlikte yolu çıkıp, karanı çüştü ilgiri turalı osuğa beri velişini pilallaptı. Bıraq ola çöplükten ötüvatkanda oylumağa yerdin her işkilisinin putuğu mıksancılıp getipti. Ulanın arısındaki birinin katık acıgı gelip yarlanan putunu tutkunuca dep ağırın ışkı başlaptı. Dastlapta mıknı taşlı batken adamını tıllıgandın kiyin, özünün bekli şor peşanılıqı, liniyen yakış tallı mıqallıqıdın ağırınıptı. Onun ağırın ışı tügeyendin kiyin, bir yanda ızcıl cimcit oldurgan yeni bir aylan külümsirap durup eğiz eçipti. Baykıdanız mekin, bu mıh fakat benim putumğılı sancılıptı, ama sizden yürükünüzgü sancılıptı. Adam ile adamın farkı dəl manımış yerde. Eşkimnin hayatının ızcıl oğuşluq bop ketişi inatayın, ağırın maydağalla, qiyinciliği yoluq maydağalla bulmastın, belki ağırın işinin paydasızlıqını tonup yetkerlerdir. Turmuş o bir aynak oxşaydı, onunla kandaq pozisiyede yüzlensiniz, şundaq cevapkı erişsiz. Onundan daim ağırınsınız, o sizge teximi köp ağırınışlarını eyip geledi. Eğizden çıkıp ketken aşu ağırınış karakterlik sözle, ayağının içine tökülgen suğu oxşaş, ahırıgı kelip özünüzden paçıqını höl kılıdı. Andı sanda ağırınışını, yasiyatını sırtık çıkırış deyişke boludu, elbette onundan saklanğılı bulmaydı. Bıraq ağırınışı könüp kelip, özgürüş toğırsa da izden meslek nadallanın kılıqıdır. Hemide narazı bulğandın, özüge öz sual koyğa yakşıraq dur. Kalıpını azadılaştırıp, özüge casaret ata kılgan, yoluqan işladın ağırınmağanda, andın asta asta yakşılan gılıp oludu. Hayat tolumu kıska, hemimizin vaxtımız ve zihnimizini paydasız işlağı ısırap kılıp etmeslikimizini ümit kılıman. Şunun ışının ki, tələy amet, aytıplıq bile yukarı örülgen, ümit varlıq bilen yaşıqallağı mənsubdur.

Balla ösbetiliş jarayanında ata-anala hemişe ulanın bedeninin sağlam yaki emeslikige, ögünüşünün yaxşı yaki emeslikige köngül bölüdü. Lekin daim psixikasının küçlük yaki emeslikige sal qaraydı. Ameliyatta kalıptiki kayserlik taşkı ipadıdın mı muhim. Çünkü o balının umutsuzluk hem hırsqa kandak yüzlünüşünü, bu mürekkep dünya bilen kandak bilet turuşunu belgeleydi. Lekin her bir bala tabi halda küçlük kalıpki ege bulanmaydı. Turmuştiki erkıl besimla ulanı sözgür, aciz, hatta özünü kontrol kılamaydıgan kıp koyuşu mümkün. Ama bu meseleler köpallada bir vasıta ifadelenmeydi. Belki bazı inçki ifadeler arkalık ifadelendi. Eğer siz balanızın tövendikidek bir kançıqıl ifadesi varlığını baykısınız, bu belki balanızın işke dünyasının naida aciz işkerliğinin bir şartı buluşu mümkün. Birinci, asan haya calınış, küçük işler yolukanda asancı değilişiş. Kalbi aciz bir bala daim özünün keyfiyatını önümlük başkuramaydı. Meyli azraq umutsuzluk uçursun, ya ki el kılıç tesbuğa meselelerge duşkansın, ula asalla keyfiyatını kontrol kılanmaydı, hatta yığlap toxtamaydı. Şavyu isimlik bir oğul bala bekli yığlanğı bulup, bir qetim Şavyu mektepte savaqdaşları bilen oyunçuk talışıp, ziddiyetleşip gelip, uyu qaytkandan keyin toxtamay yığlap, özünü bütün dünya taşlıp etdi, diyen. Apsi dəslepte bunu pekat balının cahilliği dəb oylağan. Lekin keyin Şavyuda her xil köngülsüz işler aldı da, muşunun oxşaş keyfiyat inkasının payda bolduğallıqını bayqıgan. Keyfiyatın kendine köp balada, ballanın taşkı dünyağı boğan bir xasilike yoşurnuğan boludu. Ula kalbideki bir aramlıqını, kandaq bir tarap kılışını, özünün keyfiyatını kandaq bir sıfturuşunu bilmeydu. Bundaq ballağı nisbətən, atanla teximu köp səvür çallıq, həm yetekləşke muhtaj bolub, ulanı addi halda bək nazuk dəb tənqitli məsliki kerek.

Üçüncü, başkalarının karışığa ve köngül bölüp asalla özünü inkar kılış. Kalbi aciz bir bala köp balada en dayan sözgür bulup başkalarının özü gibi olan karışığa alahide köngül bölüdü. Eğer tanqıt küçürse, özünü eşkandak artıqçılığı yok dağı kes kılıdı. Eğer sel karalsa, ola çoğunkur azaplanıdı. Ulanın keybiyatı asalla taşkı dünyanın təsir küçürap, işki muqumluq tuyğusunu bərpa kılış etes. Şavyan ısımlık bir balının makalısı muallimnin bir neçe eğiz tanqıtı küçürgan, o öyü kayıtıp gəgendin kiyin top doğura bir hapta könlü yerim bulup, ızcıl halda, mən bək dötmü uqandaq, muallim meni yaxşı görmeydiğen bub qaldı mu, dəp

küçlük kalıp balının en yakışı savutu buludu. Balanın kalbinin küçlük buluş bulmaslıqı ulanın kelgüsüdeki boran çapkonga kandak yüzlünüşünü belgeleydi. Aşu asan ciddileşiş, çekiniş, sezgür buluş, ziyade iş ufkudgan buluş katarlıqlarının hemisi balla kalbinin acizliğinin signali. Atanlarının vəzip

ikincisi, balalarını ayıplaş emez, belki kubul kılış. Yetekleş, hem kollaş arkalık, ulanın tihimi kayser, batır buluşuğu yerden beriştir. Her bir balının atanısının emrahlıqı da küşlük kalıbı ilgi bulup, turmuştaki her bir hırslanı kütüvelip, özüge təvə şallıq turmuş keçirişini ümit kılımın.

Bir şirketteki yıltırak ekran aldığı işleydiğen 12 nöper, 2 kat ayalının 1 yıl işçi de 7'sinin balısı çüşüp getken, birisi baldır tuğup koygan. 3'ünün balısı gayri tuğulup koygan. Şuna, hamıldar ayalla teluzlarını az körüşü, kısqı vaxt körmekçi boğandı mı teluzlardan 2 metr neyede oltırıp körüşü gerek.

Qadirlik dostlar, Anhui Hefei Yuqori Yeni Texnika rayonu tirilme baylıqtın universal paydalanış bazisi ayrış merkezge tayinip, çoğun ahlatlarını qeliplaştırıp yığıp bir tarap kılış yeni endisini sınaq kılışta yenilik yaratıp, çoğun ahlatlarını bir tarap kılışını

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdakı ağırlığınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı isbatlap bir aləydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berirdi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbi berirdi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum turlarının əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bulğanda kis qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümitsizlenib ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'p samimiy bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz allaburun bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish qarziydigan ishlardir. Sog'lom urqlaganda badanda avval ozlaydigani may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundoq bir ishni tushunish kerak. Yani, nokul beden ağırlığının tövallişi oruqlaşının çoğun muvaffaqiyetlik bolğanlığından derek vermeydi. Bu xil kısqı müddetlik beden ağırlığının tövallişi de oruqlaydığının may bolmasdan belki bedendeki su tərkibi. Hatta aqsıl buluşu mümkün. Məsələn, su yoxsalan tuz az damaqlarını yegeçke bedendeki suunun yığılıp kılışı azıydı. Ya ki, hərkət köp yiyip köp tərligeçke su tərkibi köp çıxırılıp itildi. Bu ikisinin hammasi bedendeki su miqdorining ozligi sababidan beden og'irligining tövalliganligi hisoblanadi. Yana masalan, har xil tomoqlardan qisinish, tomoqni yinik holatda to'xtatish usullari orqali asoslik yemaklik va oqsilning qabul qilinishi ozaytganda bedendeki muskul miqdori tövallaydi. Shundoqla beden og'irligi ham tövallaydi. Bu xil og'irlikni yiniklatish qarmoqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirgi yemak-ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati ozayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami, texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'riqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'riqlash jarayonida tövendikidagi signallar ko'rilsa, badandagi mayning ozlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'riqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi, ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi, ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bedendeki may nisbatining tövallishi mo sağlam oruqlaşning ifadasi. Sağır aylanmasidan yota aylanmasi azayishning bir qadar qiyinligi ko'zda tutilib, uning ustiga ba'zi kishilarning oruqlash mazgilida sağra puti alayda mashq qilgan bo'lg'achqa, sağır put aylanmasi avval tövallab, ondan eshishi yoki tövallamay turibla aksiga eshishi mumkin. Shuning bu yerda buni vaqtincha muzokara qilmaymiz. Beden aylanmasidan ko'rinarlik tövallab, beden og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasligiga sabab Belkim tən tərbiyyəçinin qışını köpəytib, muskul miqdarını aşırğanlıqdan buluşu mümkün. Bu, xoşallanarlıq iş. Şundaqla maqtaş qarzidigan yaxşı iş bolub, bədən süpütümüz texmə çıraylıq qılıplı qalmay, yəni muskul miqdarının işçi səbəbindən asasi metabolizm nisbiti yuxarı götürülgən buludu. Hətta oltırğan yatqan təxtirdimi, energiya sərfiyyatı ilgirgidən köp eşib durğan buludu. Muskul miqdarı küç eşib, zihni küç, chidamchanlik oshadi. To'g'ri oziqlanish, ilmiy chiniqish bizning muskul miqdorimizni oshiradi. Badan og'irligimiz texi tuvallanmagan taqdirdami, lekin ustunki belak bilan ichki boshliq muskuli, qo'rsoq muskuli, dumbi muskulining tadrijiy namoyon bo'lishi sog'lom o'riqlash natijasining uzluksiz mustahkamlanayotganligidan darak beradi. Ko'pchilik o'zining muskul miqdorining o'zgarishini bevosita ko'ra olaydi, his qila olaydi. Shundoqla kundalik faoliyat jarayonida o'zining muskul kuchining oshqanligini aniq his qila oladi. Zihniy kuchi va chidamchanligining yaxshilanishi mo sog'lom o'riqlash natijasi bilan munosabatlik. Tadqiqotlardan bayqilishcha, badan og'irligini kontrol qilish harakatga bo'lgan chidamchanlikni ko'rinarlik yaxshilab, jismoniy kuchni oshirish bilan mos ta'sirda bo'ladi ekan. Shundoqla mos unum paydo qiladi ekan. Әксіше, яқшы болған зихни күч ва чидамчанлық біздің техимі сағлам болған емек, ішмек ва техимі қануниетлік болған әркет планыды чың тұрып, бәден иғырлығымызды азайтыш үнімін енімі үстіріп, мүкеммел болған еп қалқыны ішқа шуршымызға ярдан бердікен.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, Emde Diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdini vatkan, izdiniş tamı da alıvıl ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim nöqtünü gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anladınız.

Radio anğıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Bugün bu musa baş gün bolsun buldu. Bugün ben bu balamını apısın yine apırıp koymak çıktım. Acarışıp getkenin yakı balını şundak toş bir vatımız, dedi o. Bana onun bu gibi acaraşkanı bana bildiriş için davatkan dehil tuyuldu. Bugün bana mı vakit kıstap gelişi mümkün. Bırak şahla, körüşmeyi mən demeydiğen siz, konu savaq dışınız bilen mi körüşmem siz emdi? Dəb küldü o. Yakay, emse başka gün körüşeyli. Turplu meynim o, 10 net yıldın boyan kör bakmağın onu köyüm kep kaldı. Makul emse, neç gün güç körüşeyli. Otur mektedeki çağlarımda tikilip karıştığımı özümle kaçırdıgan, ben de yaş kızla has tatlıq insanı tuncak edim uyğatkan. Gödeklikim ketmeyen şu çağladaki kalbimden tuncu mihmanı Semi, bana hazır onda sırlık tuyulmadı. Ağu salamet diyen hodun toy kılıp, doğup bop mu, tuncu muhabbet unutulmaydı o dep erpanı tatıp ketken idi. Hazır, nemişki Semi'nin avazı burunqıdak yürükümünü tütürtüp ötmeydi gandı. Ben taş yürek mi ya? Bu uyluğalarımdan özümü külü ettim. Vay kursun, o salametnin ayasız muhabbeti.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Mensiz ne men gökütümen. Siz bir kararga kemigiçe, siz herkes mecburlamayın men o harakan kız. Eytan ha, men şu ümit bilen jürsem bulamdu. Scarlett, onun nemi davat kalıqıgı dikkat kınmay, ha adep koydu. Közleri yanılı Ashley dedi. Ashley, uruş doğrusudaki münazirlerge katnaşmay, Melania'ya karap külüp ultırattı. Eğer Charles degen bu rodupay bomagan bolsa, o ulanın nemi deyişuat kalıqını anlığa mı bolattı. O çokum anlaşı. Bulup mu, Melania kandak yapılanı kılganda, Ashley'nin onunu söyünüp karap ketedi kalıqını biliş kerek edi. Charles'nin gepleri, onun ulanın geplerini anlaş üçün jığıvatkan dektini yeni çeçip etti. Boldi Jim Turoncho, dedi o Charles'ı karap mı koymay boş avazda ve onun kolunu yenik çimdap koydu. Charles çöçüp, başta Scarlett'nin özünü cimlişeden ıza tartıp kızırıp

0: Arkadan onun özden sanısıga karap kalgalıkını körüp külüp ketti. Scarlett, Charles'ın geplerini başkalarının anlap kılıçtan korkattı. Şu hiyal kallısıgı kelip kalsa, hicil bulup, numus kılıp kitetti. Charles bosa başka hiyalla deydi. Hayatı da tuncu kitim, kızlani yerge karavalgıdak derecede hicil kılıvağınıdan hoşallanıp, özde ilgiri pekatlı bulup bakmağın erlik küş kudret sezgendek boldi. Vücudi lerzgi kilip tatlıq bir sezim iz kıldı. Onun o çimdişini pekatlı könlüge almağandak durdi. Ve şu Allah onun cevaben Scarlett'nin kolunu çimdap koyup, özünün erkek şikayetini, onun ayıplaşlarını könlüge ilip ketmeydi kalıqını işbadeledi. Scarlett onun çimdişini sezmedi. Çünkü Melania'nın Ashley'ni mepton kılıp alğan sözlerinin bir kısmını anlap kalgan idi. Men sizning Takira Efendi'nin eserlerine boğan karışlarınızı koşulamazlıkım mümkün. O dünyanın pitnilerden toygan adam. Dikinizki oxşaş törledin emez. Er kişigi bundaq geplarını sözləş, əxmaqlıq emez mu? Scarlett şundaq oylap, özünü sel yengil sezgendek bulup, ixtiyarsız külüp ketti. Aslında o bir kitap baskızken o. Erlanın ondaq kitap baskızlağı qanda karaydıqalıqı həmmege məlum. Erlani özge kızıq duruşunun en yakşı çaresi aldı bilen ulanın özne söhbetinin merkezge aylan duruş. Andın asta asta gepni özge yötkep özdü tohtıdı veliş. Eğer Melania, acayip cümusuz, bu işler kandak bulup hiyalınızı kagendu. Sizin ornunuzda men boğan bolsam, beşim yerlip gitetti digendek geplani kıgan bolsa, o çağda Scarlett koksu bolatdi. Andi, Scarlett'nin köz aldığı palladı yorup getdi. Köngül azadılıkı onu Charles'a karışka öndedi. Pısana da külüp mü koydu. Charles bunu onun özgü boğan muhabbetinin paketi de bilip, kın kınığı patmay getdi. Hatta onun yelpü gücünü ilip, onu yelpü çaşlarını çoğu etdi. Ashley, sen hazırgıcı bizni kollab bir eğizmi gepkimedin, dedi Jim Tarleton top işçiden Ashley'a kayralıp karap. Ashley keçürüm sorgandak beşini lanıştıp koyup, orundan turdi. Onun oxşaş çıraylıq adam dünyada tepilmez. Scarlett onun temkin kıyapıtının çıraylıqlıqıga. Altın rang çaşları bilen çik sakallarının künnün nurda yaltırap turuşlarına karap, işçiden söyünüp getdi. Bir azdan keyin yeş çoğlamı cimcit durup Ashley'nin kepige kulaq saldı. Efendile, eğer Georgia uruş kıldıgan bolsa, men mi onun sepige koşulu men? Bu musa, men koşunga nem üçün katnaştım? Ashley'nin közleri yoğan içilgan. Adette azraq uyqısırap turdugan közle emdi yok. Scarlett'a o hılalet pütülle yok olup, onun ornini ötkür cesaret egiligendek belindi. Ama men şimallıqlanan bizgi xatır cemlik berişini ümit kılımen. Bolsa uruş bu musun? Şu arada Fontaine bilen Tarleton ailesinin balları turgan yerdin varançurun kötürüldü. Ashley külüp durup, kolunu götürüp, yeni dedi. Şundak, şundak, men özümüzden hakaretke uçura vatkallıkımızni, aldını vatkallıkımızni bilmen. Ama biz şimallıqlanın orunda bolsaq, ula bizden ayrılmen dese, ucağda biz kanda kılattık. Biz mi oxşaşla, ulanın onda kılışığı yol koymaydık. Onun kona adeti yeni başlandı. Öyle değil Scarlett. Daim başkalarınınla gepini kıludu. Scarlett'nin hiyalıca her kandak münazırda bir tarafının doğru bulattı. Hey, bazda Ashley'ni düşünüp bulmaydı da. Kallımız kızıp ketmesin. Yanılı uruş kılmağınımız yakşı. Dünyadaki külpetlerinin köpünü uruş keltürüp çıkargan. Uruş tügendinkin nemişlerinin buladığalıqını hiç kim dep berelmeydi. Scarlett anlap, elimi yakşı Ashley batır şigit. Bu noktada hiç kim onunla bir nemi diyelmeydi. Bu mısa muşu gibi bilen o nurgun avarçılıkı kalattı, dep oylap durattı. Top işçiden katlıq narazılıq ve gazeptik toğlaşla kötürüldü. Şipanda oltırgan gaspovay mı hayacalınıp indi yadın. Bu nemiş, ula nemi deyişi vatudu, dep sordu. Uruş doğruluk sözleşi vatudu. İndiya onun kulkuğu öllük doludu. Uruş doğruluk, şundak mı? u ishtik hassini izlab o'z vaqtidagi baturligi bilan o'rnidan dast turib ketdi.
1: Men ularga urushning qandoq nima ishkanligini tushuntirib qo'yay. Mana men urushni ko'rgan.
0: Aslida u urush to'g'riliq ayollar xohlamaydigan shaklda nayda oz so'zlaydi. U aldirab munozirlashayotganlarning yiniga qarab mangdi. Xalqlarning nima deyishayotganligini uqmayla hamma gapni tortib oldi.
1: Öpkisi yok yigitle, gepemge kulak silanla. Aldırap uruş kılımı izdimenla. Manı men Seminol uruşuğa katnaşkan. Kiyen yeni ahmak bulup, Meksik uruşuğa katnaştım. Hem manla uruşunun kandak nemişkeligini bilmeysile. Çıraylık atkı minsem, kızla meni kutuklap, yolumgu gülle açarsa, andın galbi bilen kaysam dep oylamsile. Yok, her göz ondak bombaydı. Aşkalısile. Nem yeledi yetip, bedeninlani kutur besip kedudu. Öpki kesili bulusile, işcanla sürüp, kömigenli körüsile. Uruş, silege en şulanı berudu.
0: Ayala onun geplarını anlap, kızırıp getişti. Makra yapendiği kişilerge, aşu mudhiş devirlen unutup kalmasını tavsiye kılıp atattı. Çünkü ademlerin o devirlerini pekatli eslügüsü gelmeydi. Berip bu anı yandırıp kegin. Dedi Makray Ependi'nin kızı özünün kızıga. Andın etrafıdaki hanımladın epo sorğanda kep kaldı.
2: Dadam kündün küngü bulmay kilovatı da desem işen meysle. Bugün etigen Mariga o bu yıl 16'ı kırdı. Kilin ha kızım.
0: Onun avazı peslep gitip gipinin ahırını ukkulu bulmadı. Şuna aralıqtın nevrisi buvayını uyardın yandırıp geldi. Hem adam derek sayılarda aylanıp yürüş etti. Kızla hoşal külüşmekte. Erle uruş doğruluk kızgın münazirlerini kılışmakta. Fakat birli adam cimcit. O red batlir edi. İşkikoli iştininin yançukuda derekli yölünüp duratdi. Köpçelik uruş doğruluk kızışıp sözlevası mu o bir eğiz gep koşmadı. Kıskı kılıp yastı valgan burutu astıdaki kip kızıl levleri azırak pesk sangılap duratdi. Dırcüp karı gözlerde küçük balılarının cidel maceralarını pisent kılmağandak bir hıl külgü oynap duruttu. Adem'ni bir aram kıldığan külgü o bu. Öyle değil Scarlett. Butler ta ki Stuart Tarleton gep kılgıca bir kılıpta cimcet durdu. Stuart'nın gipini anlap andın gepki arlaştı. Stuart şundak dedi.
1: Biz bir ayı kanmay ulanı yoktumuz. Aksun ekle her kaçan karakçıla üstünün kalbi kılıdı. Bir ay, bir uruş bilen.
0: Ependile, dedi Red Butler şundula gepke arlaşıp. Avaz asta bir hıledi. İşki kuli yanılı işki yançuğu da. Derekki yölünüp durattı.
1: Men bir eğiz gep kısam bulamdı.
0: Onun muamelesi mu közlerde işbadılınıp durgan tekebburluğu bilen okşaş idi. Ama yana azraq tekellup mu bar idi. Ademle deri onu yüzülünüp, Sırttan kelgen adamlarga tutadigan adab bilan qarab turishdi.
1: Apandila, Mason Dixon liniyasining janubida bir mizambrak zavodining yo'qligiga diqqat qilgansizlarmi? Yana janubda choyun zavodlarining intayin oz ekanligini o'yladinglarmi? Yog'och zavodlari, to'qimichilik fabrikalari, xurum zavodlarichu. Sizlar yana bizning bir harbiy kemamizning yo'qligini shimolliklar bizning portlarimizni bir hafta ichidalik qamal qilib, paxtalarimizni chatalga chiqirish yo'llarini uzib tashlaydiganligini o'yladinglarmi? Men o'ylaymanki, har qaysinglar bularni cho'qim o'ylagan.
0: Bu odam bizning yigitlarimizni do't jag'lamdi nima? O'yladi Scarlett uningdan jirganib turib. U ochiq kelib qizirib ketdi. Aniqki, shundoq o'yg'i kelib qolgani yolg'iz Scarlettla emas edi. Bir necha yigit onun gipigi qayıl bolmagandak gadiyip turşatdi. Şu arlıqta John Wilkes, xuddi bu mening mehmanim. Onun üstigi bu yerde xanım qızla ba dep agahlandırıp atqandak özi bilip bilmay Butler'ning yinigi kelip turdi.
1: Biz köpçilik janıplıqlarning bir acizligimiz sırt jaylağa köp bamaymız. Sayahat qilib o taraflarning tajribalarini kömeymiz. Barganlar badi, lekin nima asl qilib keldi? Yevropa, Nyu-York, Filadelfiya degan

0: yerlerge barğalla ba. Elbette, hanımla Saratoga'ğı barğan. Sile o yerlerde mekmanxanlarını, muzilani, tansxana ve kımarxanlarını ködünla. An dünyanı kaytıp gelip, dünyada hiç kandak yer bizden janıbğı yetmeydiken degen boluşunla mümkün. Mən özümünü asam Charleston'da toğuldum. Ama yakınki bir neçe yılda şimalda köprek durdum. O xuddi bu yerdikilerin özünün nemi üçün Charleston'da turmaydığalıqını bilidigalıqıdan xəbər bardak kişinin iqini çıxırıp külüp koydu. Mən sila körüp baxmağan nurğun nərsiləni ködüm. Qosqıq yaydıgan azıraq tamaq və bir neçe dollar üçün şimalıqlarığı setilip uruşqı katnışıvatqan mınlıqan çətəlli köşmənlər. Çoyun zavıtları, kemi zavıtları, tömürkallarının hiç qaysı bizde yok. Bizde bari pekat paxta, kulla ve tekabburluk. Şuna ola bizden bir ayğı kammaylı ucuqtır ve itəliydi. Bütün sorun bir dili cimib, ciddi bir tüske kırıp kaldı. Red Butler çapınının yançıqıdın pakız çıraylı kolyağlıqını çıxırıp, kiyimlerini boş sürtüp koydu. Şu aralıkta top içiden başka çirek piçirilişle alın işe. Şipan tarafından bir dilli ürküp ketken bir top herinin avazı okşaydıgan ensiz avazla kilişki başıldı. Scarlett kıyının gazep bilen yüzüge urulu vatkallıkını sezgendek boldı. Lekin yine yürükünün bir yerideki namsız bir an onu oylaşkı mecbur kılıp, o adamın degen geplerinin toğırlıkını his kıldır vatattı. Şu emes mi? Scarlett canıbdı nədi zavut gördü? Yak birer zavutunu körgən adam bilen paranlışıp baktı? Şundaq bozumu, o adam bundaq gəpləni, muşundaq könüllük sorunda kıldığan mertivilik adamlardan emes de.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıp anlığa isləm.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halık Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının nomluk romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulsun.

0: ko'p kitob o'qish uning mahbiyatlikkanda?
1: To'g'ri deysa, ko'p kitob o'qish, yaxshi kitob o'qish kerak. Jura, men seni kitobxonaga olib kelay.
2: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu olan misli derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
3: Bu riyasetçi doğru değildi. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokum, en kımmet teri asıraş boyumlarını işletiş gerek.
4: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
3: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtutadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulamak kaldım.
5: Karısına kütüneş, sağlamlık kızı yalık.
4: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
3: Bir aram bulsam doktoru görürüm ben, hem de her kız mı karısı kışkınmayım ben. Tünümeyim ben, okulayım ben. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
6: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. İşini ben ki kanun göçü başta pürüş. Karhanıcılığının desma iyisi.
7: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü başta pürüşünün senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
6: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бөйтше баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
8: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Ханым бөйтше баштап жүрайым.
4: Yeme içme işini uktatkan atanınca, muşunda cevap kaytırım sen?
5: Adem'i sende göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başkaca etki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kamısan bulmaydı.
4: Allah'a verim sen. Senin şu toy kılış uzanın işime.
3: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıktırışı vardım.
9: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın.

Ikkinchidan, tov-tov quramlig etgandan keyin o'z onasini topgan. O'z onasini topgandan keyin tov-tov o'z onasi bilan qonun jihatidagi ona bolalik munosabatini kengashib asliga keltirmagan. Qisqasi, tov-tovning o'z onasining mirosiga varislik qilish huquqi yo'q. Jungho xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1127 moddasida bundoq belgilangan. Mirosqa tövendiki rad bo'yicha varislik qilinadi. 1. Birinci rəddikilər jorisi, pərzənti, atanısı. 2. İkinci rəddikilər akufka, açısınıl, boğumumula. Mirasqı varislik qilish başlanğan ikin, birinci rəddiki varisla varislik qılıdı. İkinci rəddiki varisla varislik qılmaydı. Mirasqa varislik qılıdıqan birinci rəddiki varisla bolmasa, ikinci rəddiki varisla varislik qılıdı. Bu qısımda eytilğan pərzənt öylünüp tuqqan pərzənt. Öylenmeyi tukkan perzen, bekvalıgan perzen ve bekiş münasiyeti bolgan ögey perzentlerini öz çıgalıdı. Bu kısımda etilgan atana öz atanısı, bekvalıgan atanısı ve bekiş münasiyeti bolgan ögey atanısını öz çıgalıdı. Bu kısımda etilgan akufka açısınılla bir atanıdın bolgan akufka açısınılla ne? Atı bir anı başka, ya ki anı bir atı başka akufka açısınılla ne? Bekvalgan akufka açsınlani, bekiş münasiyeti bolgan ögey akufka açsınlani öz çigalıdı.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin.

Radyonuğuş dostlar, programımız qaytıp geldik. Adet kişiler, kuşallık degen neme degen abstrakt temalar toğrusida paranlaşıp oturmasızlığı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu xil tuyğu hem eylendi ba. Könülsizliknin küçüdün kalem tevirtidigan edipler, şu turmuştaki küçükken kuşallıktan mı zoq şoq bilen tasvirlep maqale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki ki her bir şirket adamın keyfiyatı tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerine hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğin degendek türlerine bölüştüğün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gep sizden şu şey gibi olan karşınız ve şu şey gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapma sahturgallıkını köygününüzde, belki yılların bek tez ütüp ketkenlikini oylap, azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün kişikinizde, nait sıpt iş kıldıgallıkınızla oylap, kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa çiğsiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıklının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuyguda bak bakan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıklı bayıkaydı. O ne? Hazır kıdemlerimizge hemra kılaylı. Onda olsa nadir kıylarımız devamlı silah için yanraydı.

Radyonluğuş dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Çoğun adem demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılın sizden yakış gördüğün adem. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adem. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek yes kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüb alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Bir kişi bir ayalını egiz tağ yanığı başlap berip sorapdı. Bu tağ kandakrakken? Bu tağ hayvetlik, egiz güzelken? Dep cevap beripdi ayal. O kişi depdi. Yürün, men bilen tağ çıkın. Yol boyunca hiç kandak gep söz bulunmaptı. Birden mangandan keyin ayol harg'inlik his qilishga boshlabdi. Yuqurgi o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqqa chiqqaniga pushaymon qig'ili turibdi. Taqqa chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringa, bu tog' qandayroq ekan? Nemisini day? Depti ayol çırayını pürüştürgün içi. Yol boyu taşlık. Ha dereklerimi obdan aynamaptı. Ama av arkadaki tağ tekimi çıraylık tek kılıdı. O kişi külüp gitipti. Ve kişilik hayatta yakınlarınız mı şunun kokşaydı. Deslep tonuşkanda jiraktın körüngen tak kokşaş güzel görünüdü. Yakınlaşkança ulanın adetlik çıkışıyla işgeldikini his kılısız. Tağının üstüge çıkkınınızda köz taşlaydığınız yıraktaki başka tağ, başka menzirge aylanıdı. Tağ özgermedi, köğününüz özgerdi. Köz aldığınızdaki tağkı nispeten hürmet kızı kışkan mıydı? Bilip bilmey püşeymallarınız mı köpeydi? Özünüz ve başkalarının kalbine ziyan zahmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Nemiş ki jiraktaki tağlarını körelidiniz. Çünkü astınızdaki tağ jirakını körüşünüzge imkaniyet yarattı. Demek kişi erişkenlerini kadirligendila andın bəxtlik bulalaydı. Şunu deymen ki etrafınızdakilerini kadirle. Kadirligendila kadirlinisiz. Muhabbetli küylerimiz devamlı sizler için.

stansımız kabri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidledi. Junhua milleti bir çoğun aile. 56 millet inak yaşaydıgan bir aile kişileri. Her millet halkı Junhua milleti ortak yevdisi inini esidi çin saklap, kan kenigi sındırıp, vatan ziminini ortak koğdap, güzel yurt makanını birlikte kurup, milletle itibaklıkı, terakkiyatı güllerini tekimi pörekletip eçildiriş gerek. Partiya 18. kurultuydun buyan yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, Junhua milleti ortak gevdesi yeğini müstekkemleşne, yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi, milletle rayonlarının türlü hizmetlerinin asasi liniyesi kılışını enik otturgu koyup, milletle meselesini hel kılışının cungoçu toğır yolunu yenime kengaytip, partiyanın milletle hizmeti de yeni tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Açık çüçük öpki yesipten skor örlep duraktı. Emdili kazandın çıkan kızlık çöp, mezilik çürük idi. Mehal ahalıları elip gelgen mezilik korumula keyfiyat ne tekimi yukarı dolkungu kötürdü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Ningxia Huizu Autonom rayonu Wujun şehrinin Litong rayonudaki nurgun mehali de koşnula ara 100 aile ziyafeti ötküzüldü. Ahalile esil taamlanı tetip, öz ara sırdışıp, milletle itibaklıkını kündülük turmuş adetteki aylandırdı. Nöbette Ningxia'daki 664 şehir mahallesinin hemisi köp millet girelişip oltıraklaşkan mahalle. Şundakla her millet ommisinin ortak ailesi. Litong rayonu Jinsheng Bazarı, Yangguang Jiaozi mahallesi partkomunun şujisi Liu Jingyao monolanı bildirdi. Biz mahalle koşnula bayramığı tayinip, Uda köp yıl 100 aile ziyafeti, koşnula bazarı, pidayla mülazimeti, gayri maddi medeniyet maraslarını yeskiliş pahaliyetini ötküzdük. Milletle itibaklıkı pekat bir eğiz şuar bulmastın, belki daim öz ara hürmetleş, öz ara yardım beriş, daim beriş geliş kılıştın ibaret. Biz billi turuş, billi ögünüş, ten kuruş, hem beherleniş, billi işleş, billi köngül etişini davamlık kündülük turmuş kısındırıp, mehalledeki her millet ommisini bir aile kişilerden kılımız. Junhua milleti her millet mücessemleşken köp menbe bir gevdi bolgan çoğ aile. Milletle itibaklıkı, devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiya 18. kurultuydun buyan başucu Xi Jinping milletle itibaklıkı hizmetige yüksek ehmiyet verdi. 2014 yılı 5. ayda başucu Xi Jinping 2. kıtımlık Merkez Şincan hizmeti sohbeti yığını da Junhua milleti ortak yevdisi enini enik otturgu koydu. 2022 yılı 3. ayda başucu 13. nöbetlik memleket halk kurultuyunun 5. yığını da İşki Mongol vekille ümükenin karap çıkışıga katlaşkanda mındak dep görsetti. Partiya merkezi komiteti Junhua milleti ortak gevdesi enini müstekkemleşni yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi kılışını takitledi. Bu Junhua milletinin büyük itibaklıkını koğdaş. Junhua milletinin uluq güllünüşüden ibaret Jungo arzusunu işkaşırışını nezerde tutup çıkırılgan zor tedbir. Şundakla tarihi tecrübe savaklarını çonkur yekülleb çıkırılgan muhim yekün. Başucu Xi Jinping'nin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de Junhua milleti ortak gevdesi ideyesi kişile kalbinin çonkur orun aldı. Bu yıl 7. ayının 1. günü yeni devirdeki milletler sahasıdaki tüncü mehsus kanun bolgan, Junhua Halk Cumhuriyeti'nin
Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu resmi yolga koyulup, Milletler İttifaklığı Terakkiyatı işlerinin uzak kıçı mokim ilgirlişi müstekkem kanunçılık kapalıdaki iyi kılındı. Devlet bayramı aldı da Yunnan ülkesi Puer şehri Şimin Vazu Atınım Nayesi'deki asasi katlam

0: arslı kılış ve onu evcaldırış imkaniyetine iki kılış gerek. Cumhur milleti ortak yevdisi inini müstekkemleş, bütün partiye, bütün memlekettiki her millet halkının ortak vazifesi. Şinjan Uygur Aptonom rayonu Sanjukhuzu Aptonom oblasti Manas nayesinin Nenching mahallesi milletler ittifaklığı boyunca berpa kılış mezmonini üzlüksüz beyitip, Akıl Mahalle Universal Mülazimet Süpsi. Milletler İttifaklığı Mikro Ders Hanesi tesis kılıp, türlük pidayla mülazimet etirti teşkilledi. Manas Nayelik Partikum Birliksev Hizmeti Bölümünün kadri Can Bo tonuşturup mındak dedi. Kızıl Anar Tarkıtsı Zalı'da etrafımızdaki İttifaklık hikayeleri sözlerini de Her millet ammisi birlikte tekniki ögünüp, birlikte kırımını aşırıp beydi. Keyinki kademde biz bu bazıların devamlılık yakışı paydalanıp, emeli faaliyetlerini ötküzüp, her millet ammisini anarının danısı dek hakiki ziç uyuşturmuz. Başucu Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yakışılaş doğrusudaki muhim ideyasının yetekçiliği de Her millet halkı Cungoçu zamanı vilaştırış kuruluşunun yeni musabısıya birlikte kadem koydu. 2012 yılından 2025 yılıca 5 Aptonom rayonunun rayon işlep çıkırış umumi kıymeti 3 trilyon 250 milyar yuan'dan 8 trilyon 660 milyar yuan'a yetti. Milletlerin arlaşış, almaştırış, yuğurluş derecesi mislisiz boldi. Cumhur milleti ortak yevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkur orun aldı. Cumhur milleti ortak yevdisi inini müstekkemleş, partiye nizamnamesi kırgızıldı. Cumhur milleti bir aile kişilerden boluş, Cungo arzusunu bir niyette ortak işkaşırış keyfiyatı mislisiz koyuklaştı. 15. 5 yılının uluğvar planı yolu koyuldu. Her millet perzentleri kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Cumhur milletinin güzel kelgüsünü ortak berpa kılıp, milletini güllendirişinin uluğ şan şerpidin ten behrman boludu. Devletlik Milletler İşleri Komitetinin müdürü Çin Rüyf'ın monulanı bildirdi. Devletlik Milletler İşleri Komiteti Milletlerinin ortak ittifaklaşıp güreş kılışı, ortak güllünüp terakki kılışını işkaşırışını közde tutup, yeni devirdeki milletler ittifaklıkı terakkiyatı bu içe berpa kılışını çonkurlaştırıp, medeniyet bilen sayahatının yuğuruluşunu küçeytip, milletlerinin arlaşışı, almaştırışı, yuğuruluşunu ilgiri sürüp, her kaysı milletlerinin boşluk, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikiki cihette umumüzlük kararlaşışıga türtki boludu.
1: Emdi uzun sefer ruhini dağımlaştırıp gülünüş musabısıga atılınaylı mavzuluk yürüyüşlü xavrimizde, Kızıl Armiya uzun seferde besip ötken muhim ülke, Cinşacan deryasının pembilen ötken cay yünnen tonuşturup yazılgan, yünnen zımınının yeni sayıpsi pütüldü diyen kısmı diyektanladı boludu. Yünnen Kızıl Armiya uzun seferdeki muhim yol, halkılık öten ve strategiyelik halkılığış cay. 90-nji yil ilgiri Merkezi Kızıl Armiya, Kızıl 2-nji, Kızıl 6-nji jüntän ilgiri kiyin bolup, Yünnanning 33 nayesinde ayılınıp yürüp jan kılıp, Jinshajan daryasından pembilen ötüp, netçi 100 000 düşman armiyasının korşap tosuşudan kutulup, strategiyelik yetkilişte hal kılgış galibini kolga keltirgen. Yünnan ülkesi Kunming şehri Luchuan Nayilik Partikum Partiya Mektibi Kızıl Medeniyet Mağarıp Terbiyeleş Terakiyat Merkezi'nin müdürü Cang Jijun tonuşturup mundaq dedi. Nayimizdeki Japyongdu Merkezi Kızıl Armiya'nın Jinshajan Deryasıdan pembilen ötüştiki hal kılgış eğiz. 37 kemici 7 keç gündüz deryadan ötüp ölümgü pisan kılmay Kızıl Armiya'nın deryadan ötüşüge yardan beriş hikayesinin evlatma evlat tarqalışıgı guvaq bolgan. Şu cayda, kadımdın tartıp Jinshajan deryasının kecede ötkülü bolmaydı deydiğen geptar kalgan. Derya suyu şiddetlik örkeşlep akıdıgan, xadı taşlağı qat götürüp durudugan, yana nurgun yuşurun ikin xatarlik sahilla barbolğaşka en tayin xatarlik edi. Lekin kimichilar kech kimisi haydashdek ko'p yillik tajribasiga tayinib

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yana musafiye atılmaydı sahibimizle başlayımız. Şincan yaşanganla balıla cihetki halık turmuşu cevabını yakşı yazdı. Yakında Şincan Uygur Abdunum rayonunun Lopnur nayesindeki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mülazımeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesaptın götürüp etildi. Mumay kesel sebebinin yıl boyu çaklık korunduktu olduraktı. Perzentleri ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alalmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xarajat ketidu. Ailemizning yuki oz emas. Hozir her ayda 800 yuanlik kutunish mulozimati iste'mol bileti ala olayman. Bir yilda 10 ming yuanga yaqin pul tejab qila olayman. Jang Yongshaning erish tuyg'usi Xinjiangdagi yashanganlar, balalar ijtimoiy ishlarining tez ilgiri sürülgenlikinin ıxçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan 15. 5 yılının başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləp, yaşan qalla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletlendirişini, xalqının bəxt saadetini aşırış, işki ihtiyaj yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkusu qilip, acitidin çıqalmaydıgan yaşan qallağa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilip duruş, sağlam kütünüş bu içe, ülkele ara hemkarlık iştipaqi kuruşkice, balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük menpeattarlık, havalilik bekiş ornini devamlıq kenayet işkici bolgan ceryanda, hem yaşan qallağının hatırcam yaşşıga kapaletlik kıldı, hem balılağının arzu ümitlerge küş koştı. 8-ci ayının 28-ci günü Gulji şehrige caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzutuş mürasimi ötküzüldü. Enhuydin kelgen bir cüp yaşangan erhotun bu yerdeki 2 aylık sayahat kılıp turuş, sağlam kütünüş turmuşini ahırlaştırış aldıdı turatdi. Ayrıldıgan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yeni ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhotun işkeylen bu yerinin mülazimetinden intayin razı boldı. Ula yaşanganla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp dursa bu yer yakıştalla şikayen dedi. Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktörü Uğurun Köyü tonuşturup mındak dedi. Sağlam kütünüş binası bu yıl 7 ayının 19. günü ticaret başlagandan bu yan cemi 26 adam qetim yaşangan kişi kirip turdi. Bunun içi de çetellikler mi ba? Devlet içindeki başka ülkelerden kelgen yaşanganlar mı ba? Sağlam kütünüş binasının terakkiyatı Kümüş Çarşıklar Bazarının hayati küçünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi 323 milyon yetip, zor istimal ihtiyacının barlıq gelişigi türtki boldu. Yani kümüş çaşlıkla məxsus poizi alqışqı erişti. Yaşanganların hürmetleş aşkanıları yaxşı namğı erişti. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş kün seri kızıp getdi. Ala kadar sallık məlumatın ayan buluşca, 2035 yılı bağında devletimizin kümüş çarşıkla iqtisadi kölümünün 30 trilyon yuandın eşip geçişidin ümit bayıken. Kümüş çarşıkla iqtisadini terakki kılduruş, hem xalqının bəxt saadetini aşırıştiki puxtu terek, hem istimalının tipini özgertip, derizisini östürüştiki muhim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta, Yaşanganlar cihetteki adam küçü baylıkını pahalı içip, kümüş çarşıkla iqtisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp, yaşanganlar boyumları ve mesulatları, kütünüş pul muamilesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuva koyuldu. Növətdə Şincanın kütünüş kəsbi dəsləbki basqış tuturu vatudu. Siyasətnin turtküsü də tez tərəqi qılı vatudu. 7-ci ayının 22-ci günü Şincan Uyğur Abdınım rayonu və Şincan işləb çıxırış quruluş bəyəntəni Xeynən, Yünnən Qatarlıq 18 ölkə Abdınım rayon mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhər bilən Tordu kilişim imzalıdı. Bunun bilən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş, ölkələ ara həmkarlıq iştipaqı rəsmi qurulub, hər qaysı ölkə, abdınım rayon, mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərlərinin sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş baylıqını öz ara almaşdırış, xeridar mənbəsini öz ara yetküzüş, ölçəmini öz ara itiraf qılış ilgirə sürüldü. Şincan bir türküm ölçəmləşkən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş boyunca ülge körüstüş bazılarını yetiştirip, sağlam kütünüş koşulgan milli örüp adet. Sağlam kütünüş koşulgan tədqiqat ve ögünüş qatarlıq özgüç sayahat məsulatlarını bərpa qılıp, kıskı müddət sayahat qılıp duruş, dəm iliş ve uzun müddət kütünüş alıdın xəbər iliş mülazimət zəncirini ravallaşdırdı. Bu yıl birinci aydın başlayıp Şincan otturhal ve onundan eğir derecede hacetinden çıkalmaydıgan yaşanğallığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriş türünü umumizlik yolu koydu. Umumən Şincan'da ultraklaşkan, 60 yaş kutuşkan, hem bahalaş arkalık otturhal ve onundan eğir derecede hacetinden çıkalmaydı de bekitilgen yaşanğallığının her biri turuşluk noposuğu karmastın, Her ayda en köp bolganda 800 yuan kütünüş mülazimeti istimal beleti alalaydı. Bu aparatladı kütünüş, kündüzü havalilik bekiş, ailede kütünüş, demiliş mülazimetinin ibaret tötçon ehvalını kapladı. 7 ayının ahırgıca Şincan boyuca cemi 152 min 100 parça kütünüş mülazimeti istimal beleti tarkıtılıp, 188 milyon yuanlık kütünüş mülazimeti istimalığı türtki bolundu. Otur hal ve onun eğir derecede hacetinden çıkalmaydıgan 28 mindin artık yaşangan kişi bunun nepki erişti. Siyaset cihetin kollaş bunun bilerle çekilip kalmadı. Şincan Uyghur Abdınım rayonu kütünüş mülazimeti terakkiyatını yanımı kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini çıkarıp, kütünüş mülazimetini sestimilik uğurlaştırışını bir tutaş pilallaş. Ailede kütünüş asasi təminatını puhtulaş. Kent mahallelerinin kütünüş tayanç ünümünü küçəyitiş qatarlıq 10 ölçəm boyunca ailini asas, mahallini tayanç, aparatını kəsbi terek kılgan, davalaş bilen kütünüş birləşdirilgən, kütünüş mülazimeti bilen təminləş əndizisini tezdin bərpa qıldı. Pul muamili tiriki tən qədəmdə ilgiri sürüldü. Bu yıl 7 ayının ahırda Şincan'da kütünüş kârz pulu okşaş mezgildikidin 24.7% aştı. Eş süreti bütün Abdınım rayonunun türlük kârz pul otturdu seviyesidin 18.9% yukarı boldı. İnavetlik kârz medetigi erişken kütünüş mülazimeti ticareti sobikitlerinin sani okşaş mezgildikidin 64% eşip, Kollaş salmakı bilen kaplaş dairesi ten kademde açtı. İktisaslıkla bilen temille salmakı aşırıldı. Şincan 2026 yılıdan 2028 yılıgıca uzun müddet ağlıdın haber alğıçılığını 15 bin adam ketim terbiyelep, yaşangallarının köpü işige hazırlık görüş. Kömüş çarşıkla iktisadını terakki kıldırış için iktisaslıkla kapalıtını küçe itişini aydınlaştırdı. Davalaş bilen kütünüşünü birleştiriş mülazimeti devamlı küçe itildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyghur Abdınım Rayonluk Sehiye Sağlamlık Komiteti Abdınım Rayonunun 2026 yılı 10 türlük halk turmuşu emeli işi boyunca kalıbını illetip, yaşangallak yardım beriş hareketini yolu koyuşuğa maslaşıp, yaşangallak sağlamlıkı bilen davalaş kütünüşünü birleştiriş mülazimet mağartı boyunca terbiyeleşini kanat yaydırıp, İş ornida çoğ məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, müsabıqa arqılıq məşqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazimət iqtidari və səviyyəsini yenimi östürdü. Hazırgıca 65 yaş və onundan aşqan 225.600 yaşanğan kişigi qarta davolash bilan kutinishni birlashtirish mulozimati qanot yoyildi. 65 yosh va uningdan oshgan, uylarda turadigan, hojatidan chiqolmaydigan 50100 yashangan kishining salomatligini baholash va mulozimat qilish qanot yoyildi. 9-nji ayning 10-nji kuni Qarmay shahri Kangching havolilik beqish universal mulozimat markazining pokiz yo'ruq sinfida balalar qo'shiqni elib qong'ich tomoq edi. Parvish o'qituvchilari zo'ngzib o'ltirib, past ovozda yetakchilik qildi. O'yin rayonida balalar qo'g'lishib o'ynadi, kulgi sadolari har bir buloq pushqoqni qopladi. Shinjiang joylarining shahar yezi boyligi va noposning tarqilish alohidligiga birlashtirib, ko'p xil shakldagi havolilik beqish mulozimatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. 14-5 yil mazgilida Shinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha iltimos qilib tasdiqlangan havolilik beqish mulozimat turi 107 bo'lib, mablag'i 359 million yuanga yetdi. Bu turlarga tayinish orqali butun Shinjiangning havolilik beqish mulozimati bilan ta'minlash iqtidori davomlik eshib, havolilik beqish qitim soni muqim oshdi. Kangching havolilik beqish universal mulozimat markazi Qarmay shahridagi hukumat qurgan tunji fuqaroviy umumiy manfaatdorlik havolilik beqish apparati bo'lib, sut emayotgan bolalar sinfi, havolilik kichik sinf, havolilik cho'ng sinf ta'sis qilingan. O'xshamagan yoshdagi bovoqlar va bolalarning holidan xabar olish ehtiyojini qoplagan. Oila boshlig'i Liu Minglu: ilgari uyimizda 2-chi balamni boqadigan odam yo'q edi. Shunga yo'ldishim bilan mening xizmatim ta'sirga uchirdi, dedi. Bultur u balasini Kangching havolilik beqish universal mulozimat markaziga olib bergandan keyin xili yeniklab qoldi. Bu yerning tamiqi ilmiy maslashtirilib qolmay, o'qituvchilarmi noyit kasbchan ham astoydil. U balam bu yerga kelgandan keyin o'zi tamoq yeydigan, dam elishi tartiblik bo'lgan yaxshi odatni yetildirdi. Bizmo xotirjam bo'ldik, dedi. Havolilik beqish mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirish bilan bir vaqtda bola beqish to'liqlimisi berish siyosatimi tartiblik ilgari surildi. Hozirgacha Shinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bu yil 624300 bovoq va ularning oilasiga bola beqish to'liqlimisi berdi. Siyosat asosan qonun nizomlaridagi belgilamaga uyg'un keladigan 3 yoshdan tuman bovoqlarning har biriga yilga 3600 yuanlik o'lcham bo'yicha to'liqlimi berilib, umumiyuzlik qoplash ishqa oshirildi. Yashanganlar umrining oxirida xotirjamlikka erishdi. Balalarning kelgusi nurlandirildi. Shinjiang Uyg'ur avtonom rayoni chiqargan avtonom rayonning 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan foyda elish xarakteridagi mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini tez ilgari surishga doir bir qancha tadbirda kutinish havolilik beqish mulozimati orqali qo'llash salmog'ini oshirib, kutinish mulozimati iste'moli to'liqlimisi berish siyosatini amaliyalashtirib, uzun muddatlik parvish sug'urtisi tuzumi qatorliq siyosatlar bilan jipsilashtirishni kuchaytirish. Mahalladagi turlik maydon o'rin boyligini birtutash planlab, mahal giralashma havolilik beqish mulozimatini taraqqiy qildirib, yaslilarning havolilik beqish bilan yasli ma'rifini bir gavdalashtirish mulozimatini taraqqiy qildirishini qo'llash aniq o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yilning boshlanish yilida Shinjiang texnik kuchlik siyosat bilan qo'llash, texnik a'lo mulozimat bilan ta'minlash, texnik keng bozor bo'shligi yaratish orqali yashanganlar bolalar jihatdagi xalq turmushi orzusini haqiqiy amaliy baxt manzirasiga aylantirmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli saytimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi saytimizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Nisajabbar.
0: Jahondagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Hörmetli radio dinleyiciler, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Zumrat Yasin.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, ben Abdursul Abdurayim.
0: Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin aldığını iliş tezgirleş ehtinamısını tüzgücü taraflarının 17. kıtımlık yığını Moğoliyenin paytaxtı Ulan-Batur'da yapıldı. Yığın mezgilde Cungu'nun çölleşinin aldığını iliş tezgirleş neticilerini merkezlik namayan kılıdığan Cungu bulunu baştan ahır yığın meydanıdaki en dikkatini tartıdığan körgezme rayonlarının biri oldu.
1: Kanada'nın alakadar organları yakında ilan kılgan sallık malumat, tetkikat dokulatı ve tekşürüştün malum buluşça, Cungu, Kanada'nın eksport pazarını köpmen belleştiriştiki halkılık hareketlendirgüş küşkü ayını vetipti. Şiki devlet otursudaki soğudu kurulmasının el alışı ve iktisat soğudu hemkarlıkının çoğun kuruluşuğu egişip, Cungu, Kanada soğudusunun devamlık işini ümit var. Hürmetli radyo anlıkçılar, emredik kıtınla, bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

0: Qadirlik dostlar, Kanadanın alaqadar orqanları yaqında elan qılğan sallıq məlumat, tədqiqat dokulati və təkşürüşdən məlum buluşca, Jungo Kanadanın eksport bazarını köp mənbələşdirişdiki halqılıq hərəkətləndirgüş küşkü aynı vetibdu. İki dövlət otursudiki soda qurulmasının əlalışı və iqtisad soda həmkarlıqının çoğun qurulışı qəgişib, Jungo Kanada sodasının davamlıq eşşidin ümit ba. Kanada Jungo Soda Kengishi yaqında e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Kanadaning energiya va qon mahsulotlarining Jungoga qilgan eksport summasi Kanadaning Jungoga qilgan eksport umumiy summasining 58.4% ni egallagan. Neft va suyuqlantirilgan tabiiy gazni o'z ichiga olgan energiya eksport summasi o'xshash mazgildagidan 81.8% oshgan. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sonmisi 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdiri koşumçu baş ticaret emeldari N.B. Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport sonmisi da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tinç Okean rayonu da yeni naayt zor hemkarlık boşluğu ba. Eğer 2026 yılının aldınki 20'deki sallık malumatını paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kılıdığan eksportini 50% aşırış nişanını emelge aşırışıdın ümit ba. Kanada, Britanya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık malumatı da körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviye yartılgan. 9. ayının 5'ide Kanada parlamentinin azası, Kanada Energiya ve Tabi Baylık Ministerliğinin devlet işleri katibi Corey Hogan Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinç Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatının Energiya Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogan Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda Kanada bilen Jungo otursa da tabi hemkarlık, hemralık münasivet ve alakı ba. Jungo import mənbəsinin köp mənbəlişini işqa şürüşünü ümit kılgandek, Kanada mı export bazırının köp mənbəlişini işqa şürüşünü ümit kılıdığı digen. Kanada Alberta daşösi Jungo şöyaninin ən yeni tətqiqat dokulatıdı körstilişçe, Kanada export bazırının köp mənbəlişini ilgir sürüş və təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış çəriyanı da, Jungo Asya Tinç Okean bazırının yadroluq tərkibi qısmı qaylangan. Dokulatik alaqadar sallıq məlumatları körüstülüşçe, Kanada'nın Jungo'a eksport kılıdığan tavarlarının 30% selinme boyumu süptüde Jungo'nun sanat işlep çıkır sistemisi kırgen. Bu nispet dünya bazarının oturt seviyesidin xelili yukarı. Dokulatta Xalqara Teşkilat Xalqara Soda Merkezinin bazı nakli keltürülüp mındaq tep körüstüldü. Yakın yılların bu yan Kanada bilen Jungo'nun Soda'daki öz ara toluklaşçallıkı görünerlik açtı. Jungo, Kanada'nın Asya Tinç Okean rayonu'a kılıdığan eksportini kengeytişige keng boşluk hazırlap bədi. Dokulatı mındaq deyildi. Kanada'nın Jungo'a kılgan eksporti, energiya ve kan mesulatları, yezi igiliki ve yezigilik yemeklikleri, ormançılık mesulatları, kimya sanayiti mesulatları, maşini sazlık üskünülleri katarlık, Neçi 10 sahəni öz işçi qalıdı. Az sandiki bir qanş tarmaqqa tayanmaydı. Bu, Jungo'a qılğan eksportinin sicil iş asasıqı igişkəlikidin derək berudu. Kanada Jungo Sodgərlə uyuşmisi Amerika Harris Elrayni təkşürüş şirkitigi havalı qılıb tamamlıqan ən yeni təkşürüşdün ayan buluşca, Kanada Soda sahəsinin Jungo bilən həmkarlış işəndisi körünərlik aşqan. Bu xil otur katlam ve onundun yukarı başkuruş vazifesini üstüge algan Kanada soda sahasıdaki zatlağa kartılgan tekşürüştün məlum buluşca 70% yakın ziyaret kılınğıcı kelgüsü 2 yılda Kanada Jungo sodasının aşıdığallıqını mölçerdigen. Bu nispet 2025 yılıdaki 52%'nin yukarı bolgan. Tekşürüştün məlum buluşca 48% ziyaret kılınğıcı Jungo'ni öz sahası ve karxanının strategiyelik bazırı edip karaydıken. Bu 2025 yılıdaki 31%'nin körünerlik yukur iken. Kanada Jungo Sodigerler Uyuşmasının başlığı Dın Jünman dağıtıydı. Tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada Sodu sahası dikilerinin Jungo'nun bazar pürüstüge bolgan işendisi de körnerlik örleş vəziyeti körlügen. Bağın sir köplügen Kanada karxanaları Jungo'nu strategiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan iqtisat soda selin mämkarlıqını çoğunqırlaştırışının istiqbalıga ümit bilen qarğan.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda dünya nazar proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızdan alıb ötənlər bugün proqramımızın diktorları Abdursul Abdriyim bilən Sumrat Yasin. Növbəti muharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Məsacab var.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş tamı da alıp ilgirilevatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 ile 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyesi Səpərbərlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtünü gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Radio Alğıcı dostlar, canlı yayınki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınımızda qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikte kulaq sepa qaylı. Vitamini xalq anca toluqlama. Biliq, su tuturup mu, yeni su içemdu? Bugün çeteldeki bir kiçik kızın tor çolpallarını doğrap, terisini asırmakçı bulup, neticede yüz terisini zəxinlendirgeliki doğrusudaki paranladik tanladı buludu. Bugün yine tötbəncilik kuruqluq taşbaqısı doğrusudu anlayımız. Hoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayatımıza başlayacağım doq.
1: Vaa, cihan sayatı başlandı.

Vitamin intayin kuchlik, oksitlanishga, qerishga qarshi tura olaydi. Terini asraydi, kasallik bakteriyasiga qarshi tura olaydi. Lekin vitaminlarning ojizligi bor. Azroq nur, issiqlik, suv, hatto oksigen bilan uchrashimi xorab ketadi. Uning ustiga kishilarning nachar odatlari, masalan, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq sabablardan badanda vitamin kamchil bo'lishmi normal holatga aylanib qoladi. Kuz qish fasllarida yemak-ichmak odati va turmush usuli klimatning ta'siriga uchrab o'zgarish bir qadar cho'ng bo'g'ashqa, vaqtida vitamin to'liqlab tan sog'lomligiga kafolatlik qilish sifat iste'moldagi ehtiyojlarning biri bo'lib qoldi. Biroq vitaminni xohlagancha to'liqlashqa bo'lmaydi. Xato to'liqlab qolsa badanga ziyonli. Vitamin, suda eriydigan vitamin va mayda eriydigan vitamin deb ikki turga bo'lindi. Yog'da eriydigan vitaminlar vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bular yog'ga agishib badanga sumirildi hamda badanda zapas saqlandi. Suda eriydigan vitaminlar vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantotenik kislotasi, yupurmoq kislotasi, nikotinik kislotasi va biotin qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu xil vitaminlar sumirilgandan keyin odam badanida noyda oz saqlandi. Miqdori ishib ketsa, badan sirtiga chiqirib yetiladi. Vitaminlarning yemaklardan kelish manbasi eng tayin ko'p. Masalan, vitamin A hayvonot jigri, beliq jigrimi, seriq, yeşil yupurmoqli ko'ktat va seriq rangli meva-jivi qatorliq yemaklardan mo'l. Vitamin B turdikilar, dalliq ziraat, purchaq, qara ochliq qatorliq yemaklardan mo'l. Vitamin C yangi ko'ktat va meva-jivilardan mo'l. Masalan, limon, apelsin qatorliqlar. Vitamin D beliq jigrimi, tuxum seriqi, kolesterol qatorliq yemaklardan mo'l. Vitamin E o'simlik meva va qattiq po'stliq meva turdagi yemaklardan mo'l. Ondaqda vitamin tabletkisi meva ko'ktatning o'rnini ola olamdi? Albatta, o'rnini ola olmaydi. Tabletka bilan vitamin to'liqlash odatda faqat uning ko'rsatilgan tarkibini to'liqlaydi. Meva-chiva ko'ktat tarkibida bu zarur bo'lgan vitaminlardan boshqa yana ko'p miqdorda odam badani uchun zarur bo'lgan boshqa oziq-ovqat moddalari. Masalan, yemaklik talosi, oqsil, qand, yog', mineral modda qatorliklar bor. Shunga vitamin to'liqlashdagi eng yaxshi usul yemaklikdan qabul qilish. Undaqda vitaminni qancha ko'p qabul qilsa, shuncha yaxshi bo'lamdi. Yemak-ichmak turi mo'l bo'lganda vitaminni ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Ziyodi ko'p qabul qilish aksincha nachar kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin to'liqlashda miqdorni kontrol qilish kerak. Kishilar doim to'liqlab turadigan suvda eriydigan vitamin C'ga nisbatan aytganda, ko'p miqdorda iste'mol qilganda oshqozon uchay yo'lida nachar ta'sir paydo qilishi yoki o'tki tosh tushish, buyrak tosh tushish qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar yog'da erishgan vitaminlarni ziyodi ko'p to'liqlaganda, muskul jonsizlanish, hatto buyrak iqtidori chekinish, qon erishgan qon ozlik qatorliq alomatlar ko'rilishi mumkin. Masalan, beliq jigrimini ziyodi ko'p to'liqlaganda asalla vitamin A, vitamin D'dan zarilishni keltirib chiqarib, ishtahasi tutilish, teri qurg'oqlashish, ko'p suv ichish, ko'p siyish, badan yig'irligi ko'rinadigan yeniklashni keltirib chiqaradi. Salomatlik ahvoli normal kishilar uchun aytganda, sog'lom, tangpon bo'lgan yemak-ichmak odam badani ehtiyojlik bo'lgan vitamin bilan ta'minlaydi. Ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Agar ehtiyojlik bo'lsa, tushuntirishda tavsiya qilingan miqdordan ishib ketmaslikka diqqat qilish kerak. Vitamin A normal bo'lgan ko'rish sezgusi, us betilishi, epitelia to'qilmalarining o'sishi qatorliqlarining hammasi vitamin A'ga tayindi. Vitamin A kamchil bo'lsa, teri yirikleşish, ko'z qurg'oqlashish kesilini keltirib chiqaradi. Elimizda kishi beshig'i to'g'ri keladigan, har kuni qabul qilinadigan vitamin A taxminan 476 mikrogram. Buning ichida 319 mikrogram karotindan o'zgargan bo'lib, bu tavsiya qilingan 800 mikrogram miqdorining 59.5%iga to'g'ri keladi. Quyosh nuri, yuqori haroratdan boshqa tuvandagi omillarmu badanda vitamin A kamchil bo'lishini keltirib chiqaradi. Birinchisi, elektrolit mahsulotlar. Vitamin A ko'z shilliq pardisi, terining qarshilik kuchi va asliga kelish iqtidori bilan munosabatli. Kompyuter, yon telefon qatorliq elektrolit uskunalarga uda qarab turganda badandagi vitamin A ko'p miqdorda xo'rab ketadi.
ikincisi sinikken buluş. Sinik vitamin A'nın kandın, ciger ve körüş toru perdesine kiriş ceryanına katnaşıdı. Sinikken boğan aman, vitamin A metabolizmi normalsızlaşıp, toluk paydalanılmay, bivasıtı beden sırtığı çıkırıp itiludu. Bunun bilen körüş toru perdesindeki kisellik özgürüşü ve körüş nervi yalığı kilip çıkıdı. Üçüncüsü kisellik tesiri. Hazım kılı sistemisi kisellikleri, mesela uzak müddet iç sürüş, ast karakterlik tolgak, üçey tuberkülozi, aşkazan astı bezi kisellikleri katarlıklar vitamin A'nın sümürlüşüge tesir görüstüdü. Kalkansman bez iktidarının tüvelleşiği ve diyabet kesili, karotinonun retinolu ayınlış şeryanını toskulluğu uçurtup, vitamin A kemlikini keltürüp çıkırdı. B türdeki vitaminler. Hazır B türdeki vitamin B1 ve vitamin B2 ağır derecede kemçil bulmakta. Vitamin B2 kent, aksıl, yağ metabolizmine katnaşıdı. Hem de normal körüş iktidarını saklaydı ve tere, tırnak, çaşının ösüşünü ilgir sürdü. Eğer kemçil bulsa, teri kurgaklaşıp, yeriliş, teri taşlaş ve erkıl yallıqlarını keltürüp çıkırdı. Mesela, cavga yallığı, teri yallığı, yağ tepçidiğin teri yallığı, direktörgücü perdi yallığı ve müngüz perdi yallığı katarlıqlar. Vitamin B2'nin sıklıkı çıdamçalıqına ait güçlük bulup, korumu koruş ceryanda xorap getiştin bək ənsirap getməsdi kerek. Amma o nurga, bulup mu ultira binapşı nurga alaydı səzgür kelidu. Şuna bu türdeki yeməkliklərini kuyaş nuru çüşüdüğən cəyğı qoymaslıq kerek. Vitamin B1, asaslıqı nervi toqulmalarının ərxil pahaliyyətlərini tənşəşki məsul boludu. Onun kəmçil buluşu, diqtini jıqalmaslıq, əsli tutuş ixtidari çekiniş və xamuşluq qatarlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Vitamin B1-nin kəmlikini keltürüp çıxırdıqan amıllar. Birincisi, spirt. Adam bedeni spirtni qubul qılgandan keyin vitamin B1 spirtni parçalaşta kem bolsa bolmaydigan modda bolup qalıdı. Daim araq içkende vitamin B1-nin sümürlüş iqtidarı töwellep kemçil bolishni keltirip çıqırdı. İkincisi tün boyu kirip qaqmaslıq. Kechece tünigandan keyin adamning royi tüşkünlüşüp iştahsı tutuludu. Hatta qavziyet bolup qalıdı. Bularning hammasi köp miqdardagi vitamin B1-nin xorap ketishdan kelib chiqqan bolishi mumkin. Tünigende beden davamlı xoraş altıda durdu. Bunun içinde nervi sistemisi ve aşkazan üşey sistemisini tənşeşki yardan berdiğin vitamin B1'nin xorışı en iyi.

0: Şoňa gürüşni ziýade ýuýuş ýa-ki gormy goruş we tämni täňşeş jarayanda ýemeklik şikar goşmo vitamin B1-niň köp miqdarda ziýan goşuşyny keltirip çykarýar. Vitamin C. Vitamin C askorbik kislota dep atalýardy. O adam bedeniniň immunitet güçini aşyryş, ýokumlanyşga garşy duruş ykdydaryny ösdürişde möhüm rol oýnaýdy. Eger fasl almışış mezgilde daim zukan bulup kalsanız, hädisli uyar bu yeriniz kökürüp kalsa, yarı iğizden sakıyışı, ya ki keseliknin əsligi keliş vaxti naidi uzun bulsa, ondaqta bedende vitamin C kemçil buluşu mümkün. Vitamin C'nin korişini keltürüp çıkırdıgan amılla birincisi su. Vitamin C suda eriydigan vitamin. Şuňa sudaky eritme halaty turganda asal ýyqyp gidýär. Meselen, kök tatlary tazalaganda vitamin C kesilgen orundan suwa ägişip ýyqyp gidýär. Kök tatlaryny kaynak suwa basganda suda erip ziyan goçuraýdy. Şuňa kök tatlaryny pişirganda awal ýuýup ondan tograş. Tograp bolgandan kyn derhal pişiriş, kaynak suwa basganda imkan kadar kök tatlarynyň mukemmelligini saklaş gerek. Ikincisi ısıklyk, ýoruklyk. Kaynak suwu pişiş, ordu pişiriş, maydı pişiriş qatarly usullar arkaly köktat tarkibidäki vitamin C ziyan goçuraýdy. Onuň üstige temperatura kanç ýokur bolsa, vitamin C şunça köp ýyqyp gidýär. Şoňa suwuk eleşdiriş ýa-ki güçlük otda tez goruş arkaly gormlarynyň pişiş wagtyny kysgartyp, ozuklyk maddalarynyň ziyan goçuryşyny töwelletgeli bolýar. Üçüncüsi, oltira binepşunur. Oltira binepşunur mu vitamin C'nin ziyan goçuruşunu keltirip çıkırdı. Şuna terkibide vitamin C köprek boğan meyve köktatlarını künlürüdün tosup, tonlatkoğu silip soğuk saklısa tihibi yakşı buludu. Tötüncüsi, tuz. Tamak etkende tuz koşu vesen köktat terkibideki vitamin C kısmen buzgunçılığı uçuraydı, hem de koşulgan tuz miktarı kanç köp olsa, köktat terkibideki vitamin C'nin ziyini şunç çoğun buludu. Vitamin D. Vitamin D, kalitsiyinin tezletkişi doğrusu bulup, süngekteki kalitsiyini kuluplap, kalitsiyinin ekip ketişini aldan alıdı. Onun kemçil buluşu köpallarda süngek şalanlışış kesili ya ki köpkitim süngek sunuşunu keltürüp çıkırdı. Muskul mağdursuzluluş, daim təşvişliliş, xamuşluk qatarlıq ekvallarımı körüldü. Vitamin D toluqlaştasamız, aptapka qaqlansılı buludu. Adam bedenindeki təxminən 90% vitamin D ter ultira binepşunurgu yoluqqandın kiyin ter astıda aylını basılı buludu. Ama hazır köpçelik aptapdı küyüp kardap ketmeslik üçün sırtkı çıkkanda aptapdın saklanış dayarlıqını yaxşı kılıdı. Aptapdın saklanış melhimi, aptapdın saklanış küllüge yenlik katarlıqlar. Ziyade aptapdın saklanış vitamin D hasıl kılışka təsir yetküzdü. Meselən, aptapdın saklanış görsetküçü 30'dan yukarı boğan aptapdın saklanış məhsulatlarını teri yüzgü sürtkende adam bedendeki 95% vitamin D'nin bir kişini tosup kılıdı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yoruqluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Qadirlik dostlar, biliq kündlik turmuşumuzda köp uçuraydıgan jallıq bolup, derya, köl, deniz, iqin, jılgılanın hämmeli yerde biliqlanın sayısını uçuratqılı boludu. Hämmimiz sonun hayatlıq mənbəsi kəligini bilimiz. Ondaqda hayatlıq mənbəsi de yaşavatqan biliqlanı su içəmdü. Biz daim gördüğün biliqnin ağızını bir içip, bir yipiş jarayani, onun su içuatqalıqını bildirəmdü. Bu yerde şunu iniq biliş gerek ki, biliqnin su içiş içməsliki olanın türgü bağlıq, hämmeli biliq su içip jürməkdü. Oxşaş bolmagan türdeki beliklarning özbetliş muhitiga asosan biz ularni tatliq suv beliqi va dengiz beliqi deb ayraymiz. Buning ichida tatliq suv beliqlari bir umr suv ichmisimi bo'ladi, lekin dengiz beliqi cho'qim suv ichishi kerak. Buningdagi sir shuki, beliqning tan suyuqligining asosliq tarkibiy qismi tuz va oqsil bo'lib, oxshash bo'lmagan suvning

0: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxt sözler veriyordu.
1: Başkalarının namını suistimal kılıp mektepte okusa, hukukunu kanda koğdaş gerek. Wang Shaoqiang'nın nevri aksi, Wang Shaoqiang'nın kiçikidin tartıp ögünüş neticesi yaxşı idi. Toluq otur mektepteki çağda Wang Shaoqiang əla netice bilen məlum ali mektepke ötdi. Bırak ailesi namrat bolğalıqı, onun üstüge anısı ağırıp kalğalıqı, okuş pulunu töyləşge amal kılanmağalıqı üçün Wang Shaoqiang okuştın toxtaydı.

0: tutdi hem de sırtkı çıkıp işlep dadısının ailenin iğri yükünü kötürüşüge yardımlaştı. Yakında tasadibi pürsette bir sınıfta okuğan savadışı Yevey, yani toluk otur mektepteki matematika okutkutusunun oğlunun özünün isim familisini uğurlukça işletkenlikini, hem de özünün ornuda Ali Mektep'te okuvatkallıkını, hazır Yevey'nin Van Şavgan'ın namıda yaşavatkallıkını bildi. Van Şavgan naiti gazeplendi. O hukukunu kanda koğuluşu kerek. Bu dilo misali, suy istimal kılış usulü arkalık başkalarının isim famili hukukuğa ziyan silişki alakadar kanunni tedbiklaş meselesige çetilidu. Hektalep kanun desturu da erkandık teşkilat ya ki şahsının arlışış, uğurlukça işletiviliş, suy istimal kılış katarlık usullar bilen başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan silişiga yol koyulmaydıgallıkı belgilengen. Bunundan şunu körveleşki buludu ki, təbii iginin isim famili hukuki ve kanuni igiler, kanuni igi emez təşkilatlarının nam hukukini kanun qoğdaydı. Her kandaq təşkilat ya ki şəxsinin ziyan silişiğe yol koyulmaydı. İsim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan siliş asaslıqı tövendikidek üç xil buludu. Birinci, başkalarının isim familisi ya ki namini belgiləş, özgərtiş, işletişge arlaşış. Arlışış başkalarının hareketine arlışışını körstüdü. Meselen, ata-ana, perzentinin ismini özgertişige koşulmazdı. İkinci, başkalarının isim familisi ya ki namini uğurlıkça işletiviliş. Uğurlıkça işletiviliş, başkalar koşulmağan ya ki okuq bermigen ehvalda, başkalarının isim familisi ya ki namini öz meylici işletgen məlum hareketini körstüdü. Məsələn, başqalarının maqulluğunu almaydırıb, onun isim familisini soda təşviqatı da işlidir. Üçüncü, başqalarının isim familisi ya ki namini suy istimal qılış. Suy istimal qılış özünü başqa bırav qılıb körsütüş digən mənudu bulub, başqalarının isim familisi ya ki namini öz meylicə suy istimal qılıb yolğu qoyğan məlum hərkətini körsütüdü. Məsələn, başqalarının isim familisini suy istimal qılıb ali məktəbdə oxuş. Bu dilo misalı da Yevey Ali Mektep'te okuş məxsidiga yetiş üçün Van Şavgan'ın isim familisini suy istimal kılgan. Hem de Van Şavgan'ın isim familisi bilen Mektep'te okup, hizmet kılıp, ictimai faaliyetlerge katnışıp, Van Şavgan'ın isim famili hukuku gıçı kılgan. Münasip əxtelep cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Onun hukuku çıkılış kılmışıga yardım kılgan kişi hukuka birlikte çıkılgıcı bulup, əxtelep çatma cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Onun başqa Cumhur Xalq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun tüzülmesi de, başkalarının namını suyu istimal kılış cinayeti məxsus koşulup, başkalarının salayetini uğurluqca işletilip, suyu istimal kılıp, başkalarının oranı da Ali Oxuş tarixiğe erişiş kılmışı cinayi işler dairesine kırgızıldı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Hak Tələb Kanun Dəsturunun 1014-ci maddesi de mundaq deyilgən. Erkandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, uğurluqca işletiviliş, suy istimal kılış qatarlıq usullar bilen başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğe yol koyulmaydı.
1: Ben özüm üçün vəsi tallab kiyin yanı yenib alsam bulamdı. Döyəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtdakı dilo misalını sözləp verirdi.

0: Kızı, bugün ananızga önde dağ nomor etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xılı boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
2: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
1: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
2: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удол келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.
5: Бу

Radyonuğuş dostlar, programımız kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık degen neme degen abstrak temelat doğrusu da paranlaşıp oltırmasızlıkı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuyğu hem eylendi ba. Könülsüzlüktün küçüdün kalem tevürtüdüğün edipler şu turmuştaki küçükken kuşallıktan mı zok şok bilen tesvirlep makale yazıp geçiyor.

Radyoluk dostlar, programımızı devamlaştırıyoruz. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakışık gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan cay. Hamhiyal demek, bir kazan soğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vədi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılıktı koyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası var. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütü alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Radyoğluğuz dostlar, turmuşta biz adette birge küçük balını, yeni birge yaşan kallarını bek umak dep tesvirleyimiz. Koç koyladı koltuklaşıp kitap atkan, özgeçi yasını vağan, şundak umak yaşan kallarını kösek bekli suyunup gitimiz. Endi bazı yaşan kallar hakikaten yasan çık geliydi. Neme edigen de ula hayatlıkı boğan kızgıllıkını yok atmağan. Alımla yasını şkırım kılışk amrak 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişinin tekşürüp, bulanın 90%'ın köpürekinin ten tüşlürdün yaş göründü kallıkını. Hatta 10 net yaş yaşırıp kallıkını baykağan. Alımla yine yasançık yaşan kallığının yukur kan besimi, küçey yalluki, rak atarlık keselliklerle griptar buluşu, yasınışkı ehmiyet vermeydiğen yaşan kallığa karganda 30% etrafı da töven bulundu kallıkını inikliğen. Psikolojiye alımlar yine yaşan kallığa muhafı kaldı yasınışı kırım kılış gerek de tekitligen. Ne için? Çünkü bundak boğanda ulanın yaşlı küçü aşı diken. Bu mu yaşan kallığa hoşallık ve ümit ata kılıdı. Bundak yakış psikik alametleri Adem'nin işki acıratmalarının acırılışını tezletip, faydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıkken. Emeliyette yaşan kallığımı, özünü muhafık kütüşünü, ruhluk yürüyüşünü devamlaştırsa, salametliki beraber yakışılanıdı. Demek, yasınış, yasançıklık, herkes bunu açar illa demez. Yasınıp yürüyüş bizni mengü yaş göğüstüdü. Şunlaşka özümüzü taşlif etmeyli. Meyli yeşimizden kançı buluşudan kattığı nezer, özümüzden yeşimizden masalette her vakit özümüzgi boğan işençimizni aşırıp yürüyüşümüz, hayatkı boğan kızgıllıkımızni yok atmaslıkımız gerek. Yine ondak bozsa söyümlük radyo anlığı uçala, küylerimi...

Qadirlik dostlar, Anhui Hefei Yuqori Yeni Texnika rayonu tirilma baylıqtan universal paydalanış bazisi ayrış merkezge tayinip, çoğun axlatlarını qeliplaştırıp yığıp bir tarap qilish yeni endisini sınaq qilishda yenilik yaratıp, çoğun axlatlarını bir tarap qilishni başını qatırdıgan işten xatırcam qıladıgan işqa aylandırıpla kalmasdan, belki yana baylıqa aylandırıp paydalanış arqılıq çoğun axlatlarını göherge aylandırdı. Ailelikdir saymalarının konusunu yeni sığalmaştırı siyasetinin devamlıq əmeliliyişiga ergişib, ahalilerinin öylerdeki kona ailelikdir saymaları, kona safa qatarlıq çoğun əxlətlər başını qatırdıqan işqa aylandı. Kişilə əsildə şallı vetilgən kona safa və kona işqaplani, kereksiz nərsiləni yığıviliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu, həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətə alıdıqan adam yox idi. Xefi Şunan Tınyuan Ultraq rayonunun ahalisi Li Hong, Kona Safa çoğun işkaplarını taşlı vitili desek mi Ultraq rayon xalıqanca taşlıqılı koymaydı, yığıvalıdığalla mı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun bu yumlanı yığıvaldıgan Yuan Hua Chao mındaq, dedi. Kona öy cihazlarının köpüncisi yağaş, bulut qatarlıq taxtay materialları bulup, yığıvili paydalanış kıymeti çoğun əməz. Bu yığıviliş kəsbinin

Vitamin intayin kuchlik, oksitlanishga, qerishga qarshi tura olaydi, terini asraydi, kasallik bakteriyasiga qarshi tura olaydi. Lekin vitaminlarning ojizligi bor. Azroq nur, issiqlik, suv, hatto oksigen bilan uchrashimi xorab ketadi. Uning ustiga kishilarning nachar odatlari, masalan, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq sabablardan badanda vitamin kamchil bo'lishmi normal holatga aylanib qoladi. Kuz qish fasllarida yemak-ichmak odati va turmush usuli klimatning ta'siriga uchrab o'zgarish bir qadar cho'ng bo'g'ashqa, vaqtida vitamin to'liqlab tan sog'lomligiga kafolatlik qilish sifat iste'moldagi ehtiyojlarning biri bo'lib qoldi. Biroq vitaminni xohlagancha to'liqlashqa bo'lmaydi. Xato to'liqlab qolsa badanga ziyonli. Vitamin, suda eriydigan vitamin va mayda eriydigan vitamin deb ikki turga bo'lindi. Yog'da eriydigan vitaminlar vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Bular yoqqa egishib badanga sumirildi hamda badanda zapas saqlandi. Suda eriydigan vitaminlar vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantotenik kislotasi, yupurmoq kislotasi, nikotinik kislotasi va biotin qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Bu xil vitaminlar sumirilgandan keyin odam badanida noyda oz saqlanadi. Miqdori ichib ketsa, badan sirtiga chiqirib yetiladi. Vitaminlarning yemaklardan kelish manbasi eng tayin ko'p. Masalan, vitamin A hayvonot jigiri, beliq jigirimi, seriq, yeşil yupurmoqliq ko'ktat va seriq ranglik meva-chevi qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin B turdikilar, dolliq siraat, purchaq, qara ochliq qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin C yangi ko'ktat va meva-chevalarda mo'l. Masalan, limon, apelsin qatorliqlar. Vitamin D beliq jigirimi, tuxum seriqi, kolesterol qatorliq yemaklarda mo'l. Vitamin E o'simlik miyi va qattiq po'stliq meva turdagi yemaklarda mo'l. Ondaqda vitamin tabletkisi meva ko'ktatning o'rnini ola olamdi? Albatta, o'rnini ola olmaydi. Tabletka bilan vitamin to'liqlash odatda faqat uning ko'rsatilgan tarkibini to'liqlaydi. Meva-cheva ko'ktat tarkibida bu zarur bo'lgan vitaminlardan boshqa yana ko'p miqdorda odam badani uchun zarur bo'lgan boshqa oziq-ovqat moddalari. Masalan, yemaklik talosi, oqsil, qand, yog', mineral modda qatorliklar bor. Shunga vitamin to'liqlashdagi eng yaxshi usul yemaklikdan qabul qilish. Undaqda vitaminni qancha ko'p qabul qilsa, shuncha yaxshi bo'lamdi. Yemak-ichmak turi mo'l bo'lganda vitaminni ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Ziyodi ko'p qabul qilish aksincha nachar kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin to'liqlashda miqdorni kontrol qilish kerak. Kishilar doim to'liqlab turadigan suvda eriydigan vitamin C'ga nisbatan aytganda, ko'p miqdorda iste'mol qilganda oshqozon uchay yo'lida nachar ta'sir paydo qilishi yoki o'tki tosh tushish, bo'rakka tosh tushish qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar yog'da erishgan vitaminlarni ziyodi ko'p to'liqlaganda, muskul jonsizlanish, hatto bo'rak iqtidori chekinish, qon erichgan qon ozliq qatorliq alomatlar ko'rilishi mumkin. Masalan, beliq jigirimini ziyodi ko'p to'liqlaganda asalla vitamin A, vitamin D dan zaharlanishni keltirib chiqarib, ishtahasi tutilish, teri qurg'oqlashish, ko'p suv ichish, ko'p siyish, badan yig'irligi ko'rinadigan yeniklashni keltirib chiqaradi. Salomatlik ahvoli normal kishilar uchun aytganda, sog'lom, tangpon bo'lgan yemak-ichmak odam badani ehtiyojlik bo'lgan vitamin bilan ta'minlaydi. Ortiqcha to'liqlash hojatsiz. Agar ehtiyojlik bo'lsa, tushuntirishda tavsiya qilingan miqdordan ishib ketmaslikka diqqat qilish kerak. Vitamin A normal bo'lgan ko'rish sezgusi, us betilishi, epitelia to'qilmalarining o'sishi qatorliqlarining hammasi vitamin A'ga tayindi. Vitamin A kamchil bo'lsa, teri yirikleşish, ko'z qurg'oqlashish kasalini keltirib chiqaradi. Elimizda kishi beshig'i to'g'ri keladigan, har kuni qabul qilinadigan vitamin A taxminan 476 mikrogram. Buning ichida 319 mikrogram karotindan o'zgargan bo'lib, bu tavsiya qilingan 800 mikrogram miqdorining 59.5%iga to'g'ri keladi. Quyosh nuri, yuqori haroratdan boshqa tuvandagi omillarmu badanda vitamin A kamchil bo'lishini keltirib chiqaradi. Birinchisi, elektrolik mahsulotlar. Vitamin A ko'z shilliq pardisi, terining qarshilik kuchi va asliga kelish iqtidori bilan munosabatli. Kompyuter, yon telefon qatorliq elektrolik uskunalarga uda qarab turganda badandagi vitamin A ko'p miqdorda xo'rab ketadi.
ikincisi sinikken buluş. Sinik vitamin A'nın kandın, ciger ve körüş toru perdesine kiriş ceryanına katnaşıdı. Sinikken boğan aman, vitamin A metabolizmi normalsızlaşıp, toluk paydalanılmay, bivasıtı beden sırtığı çıkırıydı. Bunun bilen körüş toru perdesindeki kesellik özgürüşü ve körüş nervi yalığı kilip çıkıdı. Üçüncüsü kesellik tesiri. Hazım kılı sistemisi kesellikleri, meselen uzak müddet iç sürüş, ast karakterlik tolgak, üçey tuberkülozi, aşkazan astı bezi kesellikleri katarlıklar vitamin A'nın sömürülüşüge tesir görüstüdü. Kalkansman bez iktidarının tüvelleşi ve diyabet kesili karotinonun retinolu ayınlış şeryanını toskulluğu uçurtup vitamin A kemlikini keltürüp çıkırdı. B türdeki vitaminler. Hazır B türdeki vitamin B1 ve vitamin B2 ağır derecede kemçil bulmakta. Vitamin B2 kent, aksıl, yağ metabolizmine katnışıdı. Hem de normal körüş iktidarını saklaydı ve tere, tırnak, çaşının ösüşünü ilgir sürdü. Eğer kemçil bulsa, teri kurgaklaşıp, yeriliş, teri taşlaş ve erkıl yallıqlarını keltürüp çıkırdı. Meselen, cauğa yallığı, teri yallığı, yağ tepçidiğin teri yallığı, biriktirgici perdi yallığı ve müngüz perdi yallığı katarlıqlar. Vitamin B2'nin sıklıkı çıdamçalıqına ait güçlük bulup, korumu koruş ceryanda xorap getiştin bək ənsirap getmesi gerek. Ama o nurga, bulup mu ultira binepşi nurga alaydı sezgür kelidu. Şuna bu türdeki yemekliklerini kuyaş nuru çüşüdüğün cayğı koymaslıq gerek. Vitamin B1, asaslıqı nervi tokulmalarının ərxil pahaliyetlerini tənşeşki məsul buludu. Onun kəmçil buluşu, diktini jığalmaslıq, əst tutuş ixtidari çekiniş və xamuşluq qatarlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Vitamin B1'nin kəmlikini keltürüp çıxırdığı namıllar. Birincisi spirt. Adam bedeni spirtni qubul qılgandan keyin vitamin B1 spirtni parçalaşta kem bolsa bolmaydigan modda bolup qalıdı. Daim araq içkende vitamin B1-nin sümürlish iqtidarı töwellep kemçil bolishni keltirip çıqırdı. İkincisi tün boyu kirip qaqmaslıq. Kechece tünigandan keyin adamning royi tüşkünlüşüp iştahsı tutuldu. Hatta qavziyet bolup qalıdı. Bularının hammisi köp miqdardagi vitamin B1-nin xorap ketishdan kelib chiqqan bolishi mumkin. Tünigende beden davamlı xorash altida turdi. Bunun içinde nervi sistemisi ve aşkazan üşey sistemisini tənşeşki yerden berdiğin vitamin B1'nin xorişi en iğir buludu. Üçüncüsü, qant. Qant metabolizmi, pirovat kislotası, süt kislotası qatarlıqlarına asıl kılıdı. Şuna köp miqdarda vitamin B1 sarıp kılışkı toğır kılıdı. Şuna uzak müddet şekerini ziyade köp istimal kılganda bedendeki B vitaminleri ziyade xorap ketip kemçil bulup kılıdı. Tötüncisi su ve işkar. Vitamin B1 suda asan eriydiğen hem işkarlıq şaraiti intayın turaqsız boğaşka asan parçalınıp ketidi. Şuna görüşünü ziyade yuyuş ya ki korumu koruş ve təmini tənşeş ceryanda yemeklik işgar koşuş mu vitamin B1'nin köp miqdarda ziyan koşuşunu keltürüp çıxırdı. Vitamin C. Vitamin C askorbik kislota dəb matoludu. O, adam bedeninin immunitet küçünü aşırış, yokumlanışkı karıştırış iqtidarını östürüşdə mühim rol oynaydı. Eğer fəsil almışış məzgildə daim zukan bulup qalsınız, hədislə uyar bu yeriniz kökürüp qalsa, yarı iğizdən saqiyişi, ya ki kesəliknin əsliqi keliş vaxtı naidi uzun bulsa, ondaqda bədəndə vitamin C kəmçil buluşu mümkün. Vitamin C-nin xorişini kəltürüp çıxırdıqan amılla birincisi su. Vitamin C suda eridigan vitamin. Şuna sudaki eritme alatı turganda asal yıkıp gedidi. Meselen, kök tatlarını tazlıganda vitamin C kesilgen orundun suğu ägişip yıkıp gedidi. Kök tatlarını kaynak suğu basqanda suda erip ziyan uçuraydı. Şuna kök tatlarını pişirganda aval yuyup andın toğraş. Toğrap oğandan kin dərhal pişiriş, kaynak suğu basqanda imkan kadar kök tatlarının mükemmellikini saklaş gerek. İkincisi ısıqlıq, yoruqluq. Kaynak suğu pişiş, ordu pişiriş, maydı pişiriş qatarlı kusurla arqılıq köktat tərkibedeki vitamin C ziyan uçuraydı. Onun üstüge temperatura kanç yokur bolsa vitamin C şünç köp ekip ketidi. Şuna suğuq eleştiriş ya ki küşlük otta tez qoruş arqılıq korumlarının pişiş vaxtını qısqartıp, ozuqluq maddalarının ziyan uçuruşunu tövəllətkili buludu. Üçüncüsü,
Ultirabinepşunur. Ultirabinepşunur

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәһәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzlük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl görmen?
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluna ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Gauganın sim familisi bilen mektepte okup, hizmet kılıp, ictimai faaliyetlerge katnışıp, Wang Xiaoganın sim famili hukuku çıkılgan. Münasip əxtelep cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onun hukuku çıkılış kılmışıga yardım kılgan kişi hukuka birlikte çıkılgıcı bulup, əxtelep çatma cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Onun başqa Cunha Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun tüzülmesi de, başkalarının namını suistimal kılış cinayeti məxsus koşulup, başkalarının salayetini uğurluqca işletilip, suistimal kılıp, başkalarının oruna da Ali Okuş Tarixi'ye erişiş kılmışı cinayi işler dairesi'ye kırgızıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Hak Talep Kanun Dasturunun 1014. maddesi de mundaq deyilgən. Her qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, Oğurluqca işletiliş, suyu istimal kılış qatarlıq usullar bilen başkalarının isim famili hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğa yol koyulmaydı.
1: Ben özüm üçün vəsi tallab kiyin yeni yeni alsam bulamdı. Döyende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu əxtiki delumuzalın sözlə perudu.

0: stansımız kabri. Başucu Xi Jinping monulanı təkidledi. Cunha milleti bir çoğun aile. 56 millet inak yaşaydıgan bir aile kişileri. Her millet halkı Cunha milleti ortak gevdesi inini esidi çın saklap, kan kenigi sındırıp, vatan ziminini ortak koğdap, güzel yurt makanını birlikte kurup, milletle itibaklıkı, terakkiyatı güllerini tekimi pörekletip içildiriş gerek. Partiya 18. kurultuydun bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komiteti, Cunha milleti ortak gevdesi inini müstekemleşni, yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi, milletle rayonlarının türlü hizmetlerinin asasi liniyesi kılışını enik otturgu koyup, milletle meselesini hel kılışının cungoçu toğır yolunu yanımı kengaytip, partiyanın milletle hizmeti de yeni tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Açık çüçük öpki yesipten skor örlep duraktı. Emdili kazandın çıkan kızık çöp, mezilik çürük idi. Mehal ahalıları elip gelgen mezilik korumula keyfiyatını tekimi yukarı dolkungu kötürdü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Ningxia Huizu Autonom rayonu Wujun şehrinin Litung rayonudaki nurgun mehali de koşnula ara 100 aile ziyafeti ötküzüldü. Ahalile esil taamlanı tetip, öz ara sırdışıp, milletle itibaklıkını kündülük turmuş adetigi aylandırdı. Nöbette Ningxia'daki 664 şehir mahallesinin hemisi köp millet girelişip oltraklaşkan mahalle. Şundakla her millet ommisinin ortak ailesi. Litung rayonu Jinsheng Bazarı, Yangguang Jiaozi mahallesi partkomunun şujisi Liu Jingyao monulanı bildirdi. Biz mahalle koşnula bayramığı tayinip, Uda köp yıl 100 aile ziyafeti, koşnula bazarı, pidayla mülazimeti, gayri maddi medeniyet maraslarını yeskiliş pahaliyetini ötküzdük. Milletle itibaklıkı pekat bir eğiz şuar bolmastın, belki daim öz ara hürmetleş, öz ara yardım beriş, daim beriş geliş kılıştın ibaret. Biz billi turuş, billi ögünüş, ten kuruş, hem bəhirliniş, billi işleş, billi köngül etişini davamlıq kündülük turmuş kısındırıp, mehalledeki her millet ommisini bir aile kişilerden kılımız. Cunha milleti her millet mücessemleşken köp menbe bir gevdi bolgan çoğun aile. Milletle itibaklıkı devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiya 18. kurultuydun bu yan başucu Xi Jinping milletle itibaklıkı hizmetige yüksek ehmiyet verdi. 2014 yılı 5. ayda başucu Xi Jinping 2. kıtımlık Merkez Şincan hizmeti söhbet yığını da Cunha milleti ortak gevdesi enini enik otturgu koydu. 2022 yılı 3. ayda başucu 13. nöbetlik memleket halk kurultuyunun 5. yığını da İşki Mongol vekille Ümike'nin karap çıkışıga katlaşkanda mındak dep görsetti. Partiya Merkezi Komiteti Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleşni yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi kılışını takitledi. Bu, Cunha milletinin büyük itibaklıkını kogdaş. Cunha milletinin uluq güllünüşünün ibaret Cungo arzusunu işkaşırışını nezerde tutup çıkırılgan zor tedbir. Şundakla, tarihi tecrübe savaklarını çonkur yekülleb çıkırılgan muhim yekün. Başucu Xi Jinping'nin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de Cunha milleti ortak gevdesi ideyesi kişiler kalbinin çonkur orun aldı. Bu yıl 7. ayının 1. günü yeni devirdeki milletle sahasıdaki tüncü mehsus kanun bolgan Cunha Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu resmi yolga koyulup, Milletler İttifaklığı Terakkiyatı işlerinin uzakçı mukim ilgirlişi müstehkem kanunçılık kapalıdaki iyi kılındı. Devlet bayramı aldı da Yunnan ülkesi Puer şehri Şimin Vazu Atunum Nayesi'deki asasi katlam halk sakçıları dikkallarının öylerine kirip, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu'nu düşündürdü. Puer şehrinin nurgun caylarda her millet kadırları ve ammisi bu kanunu merkezlik ügendi. Puer şehri Milletler İttifaklığı Kasem Abidisi, Kasem Begüçüle Vekilinin evladı Yenkımı mundak dedi. Bu kitim kıpaliyetini kanat yaydırışta asaslıqı Milletler İttifaklıqı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanununu yaxşı təşviq kılıp ve ögünüp, Milletler İttifaklıqı Terakkiyatı işlerini evcaldırıp, tekimi köp kişilerini Milletler İttifaklıqı yıkayılırge varıslık kılış ve onu evcaldırış imkaniyetige iki kılış gerek. Cumhur Milleti ortak yevdisi inini müstehkemleş, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının ortak vazifesi. Şincan Uygur Abdunum Rayonu Sancıkuyuzu Abdunum Oblasti Manas Nayesi'nin Nençin Mahallesi Milletler İttifaklıqı boyunca berpa kılış mezmonini üzlüksüz beyitip, Akıl Mahalle Universal Mülazimet Süpsi. Milletler İttifaklıqı Mikro Ders Hanesi tesis kılıp, türlük bidayla mülazimet etirti teşkilledi. Manas Nayelik Partkom Birlik Sep Hizmeti Bölümünün kadri Canbo tonuşturup mındak dedi. Kızıl Anar Tarkıtsız Zalı'da etrafımızdaki ihtipaklık hikayeleri sözlerini do. Her millet ammisi birlikte tekniki ögünüp, birlikte kırımını aşırıp beydo. Kiyinki kademde biz bu bazıladın devamlık yakışı paydalanıp, emeli paliyetlerini ötküzüp, Her millet ammisini anarının danısı dek hakiki ziç uyuşturmuz. Başucu Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de her millet halkı Cungoçu zamanı vilaştırış kuruluşunun yeni musabısıge birlikte kadem koydu. 2012 yılıdan 2025 yılıca 5 Abdunum rayonunun Rayon işlep çıkırış umumi kımmeti 3 trilyon 250 milyar yuendin 8 trilyon 660 milyar yuengi yetti. Milletlerinin arlaşış, almaştırış, yuğurluş derecesi mislisiz boldi. Cumhur milleti ortak yevdisi ideyesi kişiler kalbidin çonkur orun aldı. Cumhur milleti ortak yevdisi inini müstehkemleş, Partiye nizamnamısı kırgızıldı. Cumhur milleti bir aile kişilerden boluş, Cungo arzusunu bir niyette ortak işkaşırış keyfiyatı mislisiz koyuklaştı. 15. 5 yılının uluğvar planı yolga koyuldu. Her millet perzentleri kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Cumhur milletinin güzel kelgüsünü ortak berpa kılıp, Milletni güllendirişinin uluğ şan şerpidin tan behrman boludu. Devletlik Milletler İşleri Komitetinin müdürü Çin Rüyfın munulanı bildirdi. Devletlik Milletler İşleri Komiteti milletlerinin ortak ittifaklaşıp güreş kılışı, ortak güllünüp terakki kılışını işkaşırışını közde tutup, yeni devirdeki milletler ittifaklıkı terakkiyatı boyunca berpa kılışını çonkurlaştırıp, Medeniyet bilen sayahatının yuğurluşunu küçeytip, milletlerinin arlaşışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürüp, her kaysı milletlerinin boşluk, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikiki cihette umumüzlük kirelişişige türtki boludu.
1: Emdi uzun sefer ruhini dağımlaştırıp, gülünüş musabısıya atılınaylı mazoluk yürüyüşlü xavrimizde, Kızıl Armiya uzun seferde besip ötken muhim ülke, Cinşacan deryasının pembele

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa. Emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musabiki atlanaylı seybimizde başlayımız. Şincan yaşanganla balıla cihetki halık turmuşu cevabını yakşı yazdı. Yakında Şincan Uygur Abdunum rayonunun Lopnur Nayyası'daki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mulazimeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesaptın götürüp itildi. Mumay kesel sebebinin yıl boyu çaklık orunduktu oldurattı. Perzentleri ürümçede işleytti. Onun halıdın haber alalmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan harajat ketidu. Ailemizden yükü az emez. Hazır her ayda 800 yuanlik kütünüş mulazimeti istimal beleti alalaymen. Bir yılda 10,000 yuanga yakın pul tejab qilalayman. Can Yungşa'nın eriş tuyğusu Şincan'daki yaşanganla balıla ictimai işlerinin tez ilgiri sürlü geldikinin ıxcam görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan 15. beşilinin başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləp, yaşanganla balılağı mulazimet qilish ve ulanı kapaletlendirişini xalqning baxt saadetini aşırış, işki ihtiyaj yoşurun küçünü kozgıtışının muhim tutkısı qilip, hacetidin çıkalmaydıgan yaşanganlığa istimal toluklumisi beriştin, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş buyuca, ülkele ara hemkarlık iştipaqi kuruşkice, balı bekiş toluklumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük menpeattarlık, havalilik bekiş oranını devamlı kenayet çıkışı bolgan ceryanda, hem yaşanganlığının hatırcam yaşşığa kapaletlik kıldı, hem balılanın arzu ümitlerine küş koştu. 8 ayının 28 günü Gulji şehrine caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzatış mürasimi ötküzüldü. Enhuy'dan kelgen bir cüp yaşangan erhotun bu yerdeki 2 aylık sayahat kılıp turuş, sağlam kütünüş turmuşunu ahırlaştırış aldıdı turatdi. Ayrıldığan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yeni ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhot'un işkeylen bu yerinin mulazimetinden intayin razı boldu. Ula yaşanganla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp tursa bu yer yakıştalla şikayen dedi. Yenhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktörü Uğurun Köyü tanıştırıp mındak dedi. Sağlam kütünüş binası bu yıl 7 ayının 19 günü ticaret başlagandan bu yan cemi 26 adam qetim yaşangan kişi kirip turdi. Bunun içi de çetellikler mi var?

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinovatkan, izdiniş tamıda alıvıl ilgirlevatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta mühim noktunu gövdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Tanıklığa stansımızın başka programları da bolsun.

bulanı oylasamla pekat kallamdan ötmeydi. Muş günlerde kinoladaki muhabbetin azar yesla muhit almıştırmende bir çamdanı sörep, yıraklağı kededigan personajlağa heves kıldıgan bop kaldı. Kinoladaki dek azar yesla kegen beşimga, nemişka muhit almıştırıgı dek pırsat kemmeydigandı. Ben İrpamdan körüş bakayım ya, dedi bir günü tiyen. Ya körüşme, ben ya bira işini hata kımısam, o yani özününkin toğır dap durvasa ayrılıp getkinimiz yakşı. Herkes izdep samancı mı? Hazır senin izdiginin, minin izdiginin bop kalıdı. Şuna ben mi senden soru vattım ango, bu mu sana demeyli körüşünü oylaşkandım. Ama oylap baksam, seni bilmeydi o desem, İrpam bəri bir işe mi güdek? Şundak buldu da? Emse, mu şundakla ayrılıp gidemsile? Bilmedim. O şunu halaydıgan okşaydı. Bir günü işten çüşeydep durgunumda, natınış bir numurdan telefon geldi. Bey, Şahla, yakşımsız. Mən Sami. Mən onu tanıdım. Bırak, ihtiyarsızla bilmeyen kıyafet kırvaldım. Sami? Kays Sami? Otur mektepki savaqdışınız çoğu. Unutup kaldınız mı? Hə, siz miydiniz? Kandak ahvalınız? Dedim, kızgı mı emez, soğuk mu emez bir halette. Yaxşı, özünüzcü. Yaxşı durup atamsız. Qays günü bir neçə savaqdaşla yığılıp qaptikemiz. Şu çağda telefon numurunuzu ilva qandım. Dedi o kızgınlık bilen. Hə, mən nemi deyişini bilmək telefonu tutup durdum. Vaxtınız ba mı? Bir körüşsək boptikən. Səminin bu gibini anlapla salamətinin yıllık vaqtta Səmiyge sürdümünü əvettim digini isimge geldi. Ama Mao Sami mini özünü yaxşı gördü o da izdavatmıgan da o ha? Bugün işle ettim. Bira iş boz telefonu desanız bulmamdı. Şehla, siz bəhli aldıraş mı neyme? Bugün bu musa baş gün bozun buldu. Bugün ben bu balamını apısını yeniden apırıp koymak çıktım. Acarışıp getkenin yakı balını şundak toş bir vatımız, dedi o. Mağın onun bu gibi acıraşkını mağın bildiriş için davatkan dekil tuyuldu. Bugün mağın bu vakit kıstap gelişi mümkün. Bırak Şahla, körüşmeymeyen demeydiğen siz. Konu savaqdışınız bilen mi körüşmem siz emdi? Dep küldü o. Yakay, emse başka gün körüşeyli. Turplu meynin mu 10 neç yıldın boyan kör bakmağın onu köyüm kep kaldı. Mağkul emse, neç gün güç körüşeyli. Otur mektepteki çağlarımda tikilip karıştığımı özümle kaçırdıgan, ben de yaş kızlar has tatlıq insanı tuncuk edim uyğatkan. Gödeklikim ketmeyen şu çağladaki kalbimden tuncu mihmanı Sami, bana hazır ondak sırlıq tuyulmadı. Au salamet deyen hudun toy kılıp, toğup bop mu tuncu muhabbet unutulmaydı odep İrpanı tatıp ketken idi. Hazır, nemişki Sami'nin avazı burunqıdak yürükümünü titirtip ötmeydi gandı. Mən taş yürek mi ya? Bu uyluğalarımdan özümü külü ettim. Vay kursun, o salametnin ayasız muhabbeti.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonuq dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bala mumısığı tamaq yiyizib atqan apısının yeniği kirdi de. Apa, bugün muallim bizge çoğ boğanda qandaq qoyanla ba, nemi işlarni qığınla bolsa, şunu yizib kelinla dep tapşırıq berdi. Qoy degen nime apa? Dep hayranlıq bilen soraptı. Balam, qoy degen muallim degendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun boğsan nemişlanı kınmakçı? Dep, oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaklık orındıkta oldurgan mumısığı karıvet kendin kin, tuyuksızla. Mən çoğun boğsam, dadamdek yakşıkotun alımen. Uçakta siz mi mamamdak kıyırıp çaklık orundukta oltırsız? O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan adamın könlünü ehirt gitek bu sözlerini anlap özünü tutu olanmay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe, közünü ekvatkan, hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını, tekimi çoğun kuruşunu piyetti. Demek, ata anılanın kılvatkan her bir işleri perzentlerine təsir göstüdü. Çoğunlaşka, ata anıla çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anıla balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege bəxtinin yar buluşunu ümit kılınsın.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansısının Radyo Kütüphanesi programısı.

kimdir birisi yaxşısı oxşaş mijazdikilər bir-bir bilan toy qilishlari kerak, bo'lmasa baxtlik bo'lmaydi deganda qilib edi. Bu gapni kim degan bo'g'iddi? Scarlettqa bu gapni anglig'iniga necha 10 ming yil bo'lgandek to'yilib ketdi. Ammo Scarlett uchun yanalı u gapning qilcha ahamiyati yo'q edi. Siz menga sizga ko'nglim bor degan-ku. Aslida u gapni sizga demasligim kerak edi. Shu aralıqda uning kallasining qandaqdir bir yerida lavuldab o't yangandek bo'lib, g'azab nafrat barlik narsini supurib tashlaydigan alpozi bilan uni chirmashqa boshildi. Bo'ldi, shundoq deyishmi bir ishplasliq. Ashlining chiroyi shu on oqirib ketdi. Rostaysiz, Melaniya bilan to'y qilmoqchi bo'lib etib, yana shundoq gap qilish albatta ishplasliq. U gapni aslida demasligim kerak edi. Chunki siz u gapni to'g'ri tushunmaydigansiz. Siz hayotga butun qizg'inligingiz bilan berilasiz. Ammo u qizg'inlik menda yo'q. Siz bir odamga butun muhabbatingizni mu, ham butun nafratingizni mu bera olasiz. Ammo men undoq qila olmayman. Siz o'tqa yoki shamolga va yoki boshqa qadimiy narsalarga o'xshash pok va sodda. Lekin men Scarlett tuyuqsiz Melaniyani o'ylab uning xiyolchan tiniq ko'zlarini, cho'risiga gulkashtlangan paliya ichidagi illiq qo'llarini va latofatlik turqini ko'rgandek bo'lib, bir dilli g'azabi tashdi. Bu g'azab irlandiyaliklarning o'limga tavakkul qilgan chaqdagi g'azablarga alomat o'xshaydi. Uningda onasining ajdodi bo'lgan Robi Lart avlodining tarbiya ko'rgan, dunyoning barlik azoblarini ichida bilib, uningga chidaydigan hislatdan Zərich bolsum yoq idi. Siz nimişqa mən bilən toy qilishdən qorxudığanlığınızı açıq etməyisiz. Qoqunçaq, ağızdan xoş-xoş düşməyidğan aş əxmaq, kalva bilən ömürvayət bilə bolmaqçısız. Onundan özgə oxşaş qol bağlab turduğan küçüklərini tapmaqçısız. Nimiş üçün Melaniyanı undaqdısınız bolmaydı. Nimə? Bolmaydı? İşinizni qılın. Məni undaqsınız bolmaydı. Bunda qısınız bolmaydı deyidğanğı siz qançılıq nimədiniz? Siz toğu yürək, siz işplas, siz meni men bilan toy qildiganingizga ishondirib yurgan edingiz. Odilroq gap qiling, dedi Ashley uningdan o'tinib. Men qachon Ashleyning gaplarining to'g'riligini bilib tursimu, Scarlett hargiz odillik qilolmaydi. Ashley uning bilan bo'lgan munosabatda faqat do'stlik munosabatining nerisiga o'tib boqmagan edi. Mushini o'ylasimu, Scarlettning judini o'rlaydi. Chunki uning shu qiliqi mu Scarlettning izzat hurmatini, ayol kishiga xos g'ururini sundirgan edi. Scarlett bo'shashmay

Техичи дарахнын сайысыда шипанды олтуруп, параңлашкач арам илишиватканлыгы көрүнүп турат ди. Скарлеттин уларга каттык эвиси келди. Ар киши болуш неме деген жакшы? Улар бая Скарлетт тарткан дертни мәңгү тартмайды. О терезинин яныга келип, уларга карап турды. Беши яны кайгандай болду. Şu arada yol tarafından ciddi çipip kilip atkan atının tuyak avazı anlandı. Bir dilla at hoylunun aldıdaki yap yeşil çimliğinin üstüden çipip ötüp, derek sayısıda dem ilip atkan erlerinin aldığı berip toxtadı. Keçkip qalğan bir mehmandı. Lekin o nemişka India en yaxşı gördüğün çimliğini itiği dastıp ötüdü. Scarlett o adamını tanımadı. Lekin o egerden düşüp, Velkisinin kolu'dan tutkan çağda katlık ayacalınıp turğallıqını kördü. Ademle dərru onun ətrapıqı oğlaştı. Arılıq, jıraq bosumu, Scarlett ulanın onundan bir nemeləni soruşu vatqallıqını, bir nemelə dəb çoğqan selişi vatqallıqını anlap turdi. Həm ulanın katlık ayacalınıp keti vatqan ciddi halatlarını kördü. Arqıdılla Stuart Tarleton'nun həm avazını besip, Aha, aha, deb to'lig'ini aniq anglandi.

top içiden soğurulup çıkıp at eğili tarafı karap mandi. Ketip etip, Jones bol, Jones atını tayarla, dep toğuluş attı. Birerisinin uygu ot ketken oxşaydı, dep oylu dey Scarlett. Nemeli bolsa bolsun, ula onu körüp kağıca, daro uygu yenip kırvelişe gerek. Hazır onun yürge xeyli tenişinip kaldı. O putunun uçı da dessep kaynige yandı. İşkiri taşkırı öylenin hemmisi de hudu kızlağı oxşaş erkin azadı uxlap, keşte tansı başlanğanda muzikinin yıkımlık sadası, şamlanın yarkın nurları astıda özünün bütün güzellikini körüstüp koymakçı boğandak, eğir cimcetlik hüküm soru atattı. Bir dilla işkirki öyünün kıya uçuk işkidin honinin piçirlap digüdek gep kılıvatkan avazı alınıp kaldı. Bugün Scarlett'nin hareketi şuncilik tez buldu ki adam eyran kalıdı. Bütün küçünü işk saldı mı kendeymen? Scarlett'nin jüriki yani katlıq silip, ıhtiyarsız onu besi olmaqçı boğandık. Bir kolu bilen meydisini çın tutu aldı. Gep oğrısı köpünçü çağlada muyum geplen anlıvalıdı o diyen gep, uçtum tut onun esigi kilip kaldı. Qaytıp berip karvata da yatsun mu, ya ki işkere ögü bastırıp kırıp, honini osal kılsun mu? Arkadalla anlangan başka bir avaz onu her işke erkettin tosup koydu. Әмді оны әр қандақ күш, әр қандақ тәрәпкі тартып кеттәлмейді. Чүнкі кәп қылуатқыны Мелания еді. Хони, ондақ деме, о бүгін бәк қошал, шуңа қын-қынығы патмай жүрген кәп. Меніңчі о бәк мұ омақ қыз? Хм, ойлы де Скарлетт. Ачқыда тырнақлары көңілікеден өтіп, бәдініге петіп кетіп ататты. Әмді сән яғлымы еғізған нажының емайыз керек боп қалды мұ маңа? Melania'nın bu gibi Scarlett'a Honey'nin uçuk aşkar məskır kılgındımı öte eğir geldi. O apıstın bülək eşkandaq ayal zatıgı işenmeydi. Her kandaq ayal ne özünün şəxsi gərizini arlaştırmay iş kılmaydı dəp qaraydı. Melania aşiliyini pütünləy kolgı keltürüp boğaşqıla özünü körüstüb, Hristos Roy'da gəp kılvatıdı da. Scarlett'nin karışça, Melania şu gibi bilen özünün kalbisini köz-köz kılmakçı. Xəxlənin yaxşı basığı erişmekçi. Scarlett mu zigitlər bilen oltırıp, başqı kızlarının gipini qığanda şu yelini işiltetti. Əxmaq ərlə düşənmək, Scarlett'ni ne mi degen omaq, kən qorsaq kız bu, dəb maqtışıp getetti. Uy, xan kız, dedi Honey açıq kinayı bilen. Sizden çoxum közünüz yokken. Boşraq gəp qıl Honey. Sally Monroe'nun avazı anlandı. Gipin əmmə də mənlə avatıdı. Honey'nin avazı pəsləb getdi. Amma gip tügümədi. Həmimiz körüb durduq. Jığalaydıqan adamın həmmisini ətrapıqı jığıb aldı. Kennedy əpəndimi qanmadı. O tiqi onun sınlısının dostu idi. Mən ömrümdə bunda qızı körüb baxmabdı mən. Əmliyyətdə onun bütün oyxiyalı Charles'da. Honey sal xijil boğandak pıxıldap külüb getdi. Sizlərmi bilisizlər, Charles bilen mən. Bu gipin rasmı? Bir neçə avaz bir dili jallanıp getdi. Başqılağı tapşırmanla qızla, teği moqım emas. Yana pıxıldap külüşlə. Karvat burjilərinin hırslaşları anlandı. Bəzilər Honey'nin karvatıqı çıxıb ağan boz kerek, Melania'nın bir nimilə digini anlandı. O, belkim, Honey'nin özgü yengi boludu qalıqıqı xoşal boğandı. Mən Scarlett'nin mağın yengi bop gelişini hər giz xalımayım mən. Çünki mən o bildiğan kızlarının içi de ən şallaq kız. Bu, Etty Tarleton'nun avazı idi. Bıraq, o Stuart bilen toyqıldığanı asasən keliş boldı. Boyd'nin deyişçe, o Boyd'ni yaratmasmış. Bu mısı Boyd'ni onu şunçilik yaxşı görətdi. Silage haqiqi əhvalını desem, dedi Honey sırlıq tələb buzda. Onun könlügə bir adam yaqıdı. O bosmu Ashley. Bu gəp bilalla birisi bir nimi dəb, yəni birisi bir nimi dəb gəp köpüyüb gətdi. Scarlett ulanın gəplərini anlab qoxdi, həm numus qıldı. İçi muzdək boldi. Honey ərləgə kəygəndə əxmaqraq boğunu bilən ayallağı in tayin səzgörkən əməsmu. Scarlett onun qız səl qarab qapdı.
Скарлетның пәстігі өйді, Ашли білін батлерінің алдыды тартқан азабы білін қорлықыны бұл ердік

7-nji bab. Scarlett işkepte işçidila qızlıq dünyasından juwallıq dünyasına qadam taşlap, başqalarının xotinige aylandı. Yani 2 aydan keyin tul qaldı. Oylaşmay aldıraplı boynığı silip alğan boyun turuqtın naydı tezli qutulğını bilen, onundan keyinki hayatı da qız vaqtıdaki gämsiz, erkin hayatın pekatlı bahriman bol almadı. Onu qanğı yonuğan dek uzaq ötmey balılıq mı bop qaldı. Keyinki küllerde 1861-li 4-nji ayının ahırdaki aş küllerin əsləp qalsa, Scarlett o küllerdeki işlanın təfsilatlarını zadılı esige alalmaydı. Vaqıt ve boğan işler, xud rastı bilen yalğınını pärk kılgılı bolmaydıgan yaman çüşkü oxşaş bir-birge arlaşıp ketken idi. Ta ki o can üzgen künge kadar aşı küllerinin əslimisideki xeyli köpçayla boş bit qeleyi verdi. Bulup mu, o Charles bilen toylaşıqı maqul boğan kündün tartıp, toy boğan künge kadar boğan arlıqtaki işler, onun xatırsı da en tayn gongi idi. Çünki o külle aran işkili əbdide. Tiniş küllerde toy qığıcı boğan arlıqının munda qısqı buluşi əqılğı sığmaydı. Arlıqtı bir jil, heş boğmağanda 6 ay vaxt ötüşi kerek idi. Bıraq, janıbda umumyüzlük uruş qızgılıqı əvcağın. Her qandaq işla çaxmaq tezligide ketivatqan boğaşqa, ilgirkidek işlanı aldırmay, kəynigi sürüp qıladığan adətlə bas kəmmeske ketken idi. Elin aldırap qaldı. Onun toyunu yana azraq kəynigi sürgüsü bar idi. Şununca Scarlett'ni obdaraq oylanıvalar dəb oylğan idi. Lekin Scarlett apsanın bu təklifini sılıqlıq bilən rət qaldı. O toy qilishi kerek. Qılğandı mu? Dərru. İşkəptinin içi də qılıb etişi kerek. Scarlett, Ashley'nin dərru qoşunğa qatnış üçün toyunu küzdə əməz, 1-ci maydı qınmaqçı boğalıqını anlap, özünün toyini onun toyidin bir gün aval kıldığanı toxtatdı. Ellen karıştırgan idi. Charles yeni bir sebepini dəb türüvelip, onundan koşuluşunu tələb kıldı. Çünki umu Cənubi Karolina'daki Watt Hampton'un koşunuğu bir işe aldırap türüv atatdı. Onun üstüge Geralt mu bu işki yaşının işini kollaydı. Geralt şu küllerde uruşunun boludağalıqı bilen hayacalınıp, olduralmay kılıp atatdı. Yeni bir tərəfdən Scarlett'nin moşundaq yaxşı bir yigitni tanlığanlıqıdan xoşal idi. Şundaq turuqluq, o uruş partlay dəb turğanda bu 2 yaşının aldını qandaq tosuydu. Ellen pikirleri çigişlişib, axırı janıbloq başqa anılağı oxşaş ulağı yol qoyışqı məcbur boldi. Ulanın erkin azadı turmuşi əmdə astın üstün bolub getdi. Balalanı başlaş, yolğı seliş, tərbiyeləşlərinin qılçı haciti qanmadı. Onlarını yögep ketivatkan gayet zor küş aldı da ula amalsız idi. Bütün janob kızgın nayacan içi deydi. Hemmeli adam birli can bilen uruşunun tügeydiğalıqını beletti. Yaşla uruşunun tezli tügep ketişidin ensireşkendek aldırap tiynep özlerini əskerliki tizimli tavatatdi. Oxşaşla Virginia'yı berip, şimallıqlanın ədibini berişki aldırışıp, söygen kızları bilen hapıla şapıla toy kılışı vatatdi. Nayede bundaq toyladın netçi onu boldi. Hemmeli adamının ayrılıştın küngüllerini yerim kıladığangı vaxtı yok idi. Hemmisila aldıraş, hemmisila hayacandı boğaşqa, əstaydıl oyunuşqa ve özara yaş tükişlerge çolu təkməkdi. Xanım kızla hərbi kiyim tikiş, paypaq toquşla bilen, ərlə hərbi məşiq, qarıq yetişla bilen aldıraş idi. Türküm-türküm poizla, her günü Jonesboro'dan şimaldaki Atlanta bilen Virginia'ya asker toşu etdi. Bazı askerler tok kızıl, bazıları aşkök herbi kimlerini kiyişi vağan idi. Bazılarının uçısı da xalık askerlerinin yeşil kimleri mu turatdi. Hemmisla tuluk məşiq körmegen, kurallar mu igiz bəs koşun idi. Ama bir yergi ziyafetki ketişi vatkandak ruhluq, kopal ve xoşal xoram toluşup ketişi vatatdi. Ulanı körüp, bu yerinin yaşları xuddi özleri yetip barğıca uruş tügep kaladığandak endişigi tüşüp kaldı. Şunun bilen can tayarlıqı teximi ciddiyleşdi. Muşu kalayma kancılıqlar içi de Scarlett'nin toy tayarlıqımı kılını vatatdi. Hatta o aldıraşçılıqda apsının toy könlükü bilen yağlıqının uçsuğa kandaq çıxıp kalğalıqını mı bilmək kaldı. Arkadalla
кәң пәләмпәйдін аста меңіп түшіп, мейхмалланың алдығы чықты. Тойдың кейін, о, шу күндікі ішіләне түшідекедек әсіләп, тамлаға мыңлап шамланың қадылып кәткәлігіні. Апысының чырайда бір қыл итініш вә еғылам сырғандек ішпады чықып тұрғалығыны. Ләулерінің бош медірлап, қызының бәқті үшін тылават қылыватқалығыны. Азырақ кәйіп боп қаған дадысының пұллық, есілзаде, нам аброй ба күйоғылғы ерішкенедің мәғұрлынып, қошалықы да бойылырғычы қызырып кәткәлігіні. Яна Ашлиның Миланияны қолтықлап, пәләмпәйнің алдыды тұрғалығыны есіге алды. Шу күні о Ашлиның чырайдегі ішпадыны көріп, көңліде бұның рас болушы мүмкін емес, мүмкін емес. Мені қар бесіп атады. Түшімдің ойғансамлы қар бесіп қағалықыны білімен. Азыр оны әргіз ойлымай. Болмыса, бұ адамларының алдыды тоғылап салымен. Азыр ойлысам болмайды, кейін ойлай. Шу чағды бәрдашық бер әлеймен. Шу чағда оның көздіріні көмеймен. Деп ойлап кетті. О, худы түші декедек, күлім сіреп тұрған ішкі қатар адамларының арасыдан меніп өтіп кетті. Чарлисның тұтылып сөзләшілері, өзінің жауаплары. Адам хайран қалғыдек иніқ вә соғық жауапламу оның түшіді болып ататты. Андын тәбрикләшлә, сөйшлә, қадәк көтірішлә, тансыла башланды. Бұлар му Скарлетнің түшіде аян болып атқанда кеді. Әтта Ашлиның оның мәңізгі сүйіп қойшылары. Меланияның қолқыға, қараң, әмді сіз менің еңген болдыңыз деп пичырлашылар му рас емес. Чарлисның семіз

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: gün oturupdı mən azraq kisantofil içib olay. Kavap yiyip pek toyup gitipti mən azraq inzim içimlik içib olay. İçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azraq doğru istekli buldu. Oy can, mən bulama kaldım.
1: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqı ziyanlıq.
2: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yap içini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğup durduğan boldi.
0: Bir aram bolsam doktorğu görün mən, əm de hərgizmi qarısıq ışıqmay mən.
3: Tünümey mən, uxlay mən. Kanuniyetlik turmuş ən yaxşı kütünüşken.
4: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yarattı atı mən. İşini mən ki, kanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayisi.
5: İşçiler beni çolgan daydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenliğini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakti görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vakti görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayı.
2: Yeme içme isini uxtatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
0: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
3: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan məmə. Çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
2: Dallaha verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimi?
0: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atı mə.
7: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kolaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəb berişi kerek.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıtışını başlayınız.

Her bir adam bu dünyada yaşayanken aman bazı kıyın ötkenlerine yolukup durdu. Bazı ötkenlerden özümüz ötelemiz. Bırak yana bazıları da başkalarının kolunu sunup bizim bir tartı bileşeğe muhtaç bolumuz. Mündak bir cümle söz ba. Vakit bizge başkalarını tonududu. Kıyıncılıkta kalganda ulanın kandaklıqını bildirudu. Biz kıyıncılık yolukkanda bazılar örülüplik etip kaludu. Birer minut mu toxtaşını halımaydı. Bazılar bizge azğını küçünü sarıp etip yardım kaludu. Yani bazılar bolsa yeni de bar hemme pul bilen yardım kaludu. Meyli kaysıqıl tallaş bolsun, hemmesinin özü güçlük sebepi ba. Arqığı örülüplik etkilerine nispeten ihtimal anca muyum bolmaslıqınız mümkün. Yardım kolunu sunğalla ihtimal ah günül sap niyet kişiler buluşu mümkün. Yeni de bar pulunun hemmini çıkırıp sizge yardım kığalanın köpüncisi, ihtimal sizni erzidu dap qargan buluşu mümkün. Ayrılışını tallıqallağa adabet saklışımız hacetsiz. Bırak bizge yardım kılgallarını unutup qasaq bu